sarmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını gitmeye kalksan, derdim ağır gelir, götüremezsin. Tadına varmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp

gün yalnız kalırsan, beni hatırlayıp pişman olursan, kendi kaderine düşman olursan, yaktığın ateşi söndüremezsin.

0: sebebime.
1: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

Aslında aşk dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış ha yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde közün olayım.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye.

kalbime yazılmış, üstü kanımla çizilmiş. Adım kalbime yazılmış, üstü kanımla çizilmiş. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

varsa helal olsun. Sana gelen bana gelsin. Hakkım varsa helal olsun. Sana gelen bana gelsin. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

şimdi daha iyi anlıyorum. Sana dokunabilmenin yaşamın belki de en zor koşulu olduğunu. Oysa ki koşulsuz yaşamak hep bir umuttu. Bazen şarkı söylemek, bazen de türkü dinlemek.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
0: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.

0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545-235-2277.
2: Gül İnşaat reklamları sundu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530-572-1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
3: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
4: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
5: Gül İnşaat reklamları sondu.
6: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
7: Frekansınız 105 olsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanlığı ülke genelinde 29 Temmuz'dan bu yana meydana gelen 206 yangından 202'sinin tamamen kontrol altına alındığını, Aydın'ın Çin ilçesindeki yangına ise müdahalenin sürdüğünü bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aileyi merkeze alan politikalarla medeniyetin temeli olan aile yapısını güçlendirmeye, iş-aile yaşamı dengesini desteklemeye devam edeceklerini bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukuk mesleklerine giriş sınavı 2 ile idari yargı ön sınavının 27 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini, başvuruların ise 11-19 Ağustos tarihlerinde alınacağını bildirdi. Devlet Yükseköğretim Kurumlarının memur kadrolarında görev yapan idari personelin karşılıklı naklen atanma tercih işlemleri 5-21 Ağustos'ta yapılacak. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri ve Jandarma Genel Komutanlığı, narkotik suçlarla mücadele kapsamında İstanbul'daki Ambarlı Limanı'nda yaklaşık 3 ton uyuşturucuya el koydu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 301 milyon lira tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı. Spor. Fenerbahçe'nin 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21'de sahasında Sturm Graz'ı konuğu edeceği karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Fenerbahçe Kulübü Başkan Aziz Yıldırım'ın futbolcu İrfan Can Kahveci'nin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunduğu ve teknik direktör İsmail Kartal'la bu konuda bir görüşme gerçekleştirdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. TFF 3. Lig'de yer alan İzmir'in 112 yıllık kulübü Altay'da yönetime kayyum atanacağı açıklandı. Kulüp başkanı Sinan Kanlı, sezon bittikten sonra 3,5 aylık süreçte camia olarak yatırımcı arayışından sonuç alamadıklarını, son olarak yönetim kurma çalışması yapan İstanbul Merkezli Çalışma Grubu'nun da kendilerine olumsuz sonuç bildirdiğini açıkladı. Milli güreşçi Özdenur Özmez, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 61 kilo finalini 10-0 kazanan genç sporcu, Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya zirvesine de çıktı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun'un iç, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerinde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Bulvarı E Blok numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun Emek Park karşısı Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
5: Tutku FM 105 sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
1: Güneydoğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde ilk adım Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
4: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 61 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenin keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
3: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
4: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Cebeci Oto Aksesuar reklamları sunar. İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 99 11. Koma gene.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanlığı ülke genelinde 29 Temmuz'dan bu yana meydana gelen 206 yangından 202'sinin tamamen kontrol altına alındığını, Aydın'ın Çine ilçesindeki yangına ise müdahalenin sürdüğünü bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aileyi merkeze alan politikalarla medeniyetin temeli olan aile yapısını güçlendirmeye, iş-aile yaşamı dengesini desteklemeye devam edeceklerini bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukuk mesleklerine giriş sınavı 2 ile idari yargı ön sınavının 27 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini, başvuruların ise 11-19 Ağustos tarihlerinde alınacağını bildirdi. Devlet Yükseköğretim Kurumlarının memur kadrolarında görev yapan idari personelin karşılıklı naklen atanma tercih işlemleri 5-21 Ağustos'ta yapılacak. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri ve Jandarma Genel Komutanlığı, narkotik suçlarla mücadele kapsamında İstanbul'daki Ambarlı Limanı'nda yaklaşık 3 ton uyuşturucuya el koydu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 301 milyon lira tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı. Spor. Fenerbahçe'nin 5 Ağustos çarşamba günü saat 21'de sahasında Sturm Graz'ı konuğu edeceği karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Fenerbahçe Kulübü Başkan Aziz Yıldırım'ın futbolcu İrfan Can Kahveci'nin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunduğu ve teknik direktör İsmail Kartal'la bu konuda bir görüşme gerçekleştirdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. TFF 3. Lig'de yer alan İzmir'in 112 yıllık kulübü Altay'da yönetime kayyum atanacağı açıklandı. Kulüp başkanı Sinan Kanlı, sezon bittikten sonra 3,5 aylık süreçte camia olarak yatırımcı arayışından sonuç alamadıklarını, son olarak yönetim kurma çalışması yapan İstanbul Merkezli Çalışma Grubu'nun da kendilerine olumsuz sonuç bildirdiğini açıkladı. Milli güreşçi Özdenur Özmez, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 61 kilo finalini 10-0 kazanan genç sporcu, Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya zirvesine de çıktı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun'un iç, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerinde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sunar.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.

0: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyu kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
0: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altınoklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar

0: Gonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20.

0: Foto Aksesuar reklamları sunar.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: yatırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 56-55-44 Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593. Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin Serpme Kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
1: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532 446 3166.
4: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanlığı ülke genelinde 29 Temmuz'dan bu yana meydana gelen 206 yangından 202'sinin tamamen kontrol altına alındığını, Aydın'ın Çine ilçesindeki yangına ise müdahalenin sürdüğünü bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aileyi merkeze alan politikalarla medeniyetin temeli olan aile yapısını güçlendirmeye, iş-aile yaşamı dengesini desteklemeye devam edeceklerini bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukuk mesleklerine giriş sınavı 2 ile idari yargı ön sınavının 27 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini, başvuruların ise 11-19 Ağustos tarihlerinde alınacağını bildirdi. Devlet Yükseköğretim Kurumlarının memur kadrolarında görev yapan idari personelin karşılıklı naklen atanma tercih işlemleri 5-21 Ağustos'ta yapılacak. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri ve Jandarma Genel Komutanlığı, narkotik suçlarla mücadele kapsamında İstanbul'daki Ambarlı Limanı'nda yaklaşık 3 ton uyuşturucuya el koydu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 301 milyon lira tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı. Spor. Fenerbahçe'nin 5 Ağustos çarşamba günü saat 21'de sahasında Sturm Graz'ı konuğu edeceği karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın futbolcu İrfan Can Kahveci'nin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunduğu ve teknik direktör İsmail Kartal'la bu konuda bir görüşme gerçekleştirdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. TFF 3. Lig'de yer alan İzmir'in 112 yıllık kulübü 6 ayda yönetime kayyum atanacağı açıklandı. Kulüp başkanı Sinan Kanlı sezon bittikten sonra 3,5 aylık süreçte camia olarak yatırımcı arayışından sonuç alamadıklarını, son olarak yönetim kurma çalışması yapan İstanbul Merkezli Çalışma Grubu'nun da kendilerine olumsuz sonuç bildirdiğini açıkladı. Milli güreşçi Özdenur Özmez, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 61 kilo finalini 10-0 kazanan genç sporcu, Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya zirvesine de çıktı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun'un iç, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerinde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540-055-1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tight uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları...

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
4: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: tipliğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
3: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
4: Çatal Armut Komagene, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komagene'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
4: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
5: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te suikast girişiminde bulunan ve kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu BK'nin Afyonkarahisar'da yakalandığını duyurdu. Gaziantep merkezli 14 ilde düzenlenen narko kapan operasyonunda yakalanan 450 şüpheliden 416'sı tutuklandı. Adalet Bakanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsüyle bağlantılı eylemler nedeniyle 41 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları verildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, devletimize, demokrasimize ve milli irademize kasteden hain FETÖ ve yapılanmalarıyla mücadelemizi ilk günkü azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden savaş sürecinin kendi lehlerine çok iyi ilerlediğini belirterek sert askeri müdahalelerini sürdüreceklerini kaydetti. Spor. Fenerbahçe'nin 5 Ağustos çarşamba günü saat 21'de sahasında Sturm Graz'ı konuğu edeceği karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Fenerbahçe Kulübü Başkan Aziz Yıldırım'ın futbolcu İrfan Can Kahveci'nin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunduğu ve teknik direktör İsmail Kartal'la bu konuda bir görüşme gerçekleştirdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. TFF 3. Lig'de yer alan İzmir'in 112 yıllık kulübü 6 ayda yönetime kayyum atanacağı açıklandı. Kulüp başkanı Sinan Kanlı sezon bittikten sonra 3,5 aylık süreçte camia olarak yatırımcı arayışından sonuç alamadıklarını, son olarak yönetim kurma çalışması yapan İstanbul Merkezli Çalışma Grubu'nun da kendilerine olumsuz sonuç bildirdiğini açıkladı. Milli güreşçi Özdenur Özmez, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 61 kilo finalini 10-0 kazanan genç sporcu, Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya zirvesine de çıktı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun'un iç, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerinde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.

0: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun. Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
1: Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
4: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
5: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Frekansı çok seveceksiniz.

0: Tıp ilminde cevabı yok, tabip anlamaz. Reçetesi sende olan yaralardayım.
1: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

sevgili saat, sensiz inertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü ay ayıtın. Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü ay ayıtın.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

0: Gayrimenkul Kurulu Mustafa Şancı reklamları sunar. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469. Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada. Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te suikast girişiminde bulunan ve kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu BK'nin Afyonkarahisar'da yakalandığını duyurdu. Gaziantep merkezli 14 ilde düzenlenen narko kapan operasyonunda yakalanan 450 şüpheliden 416'sı tutuklandı. Adalet Bakanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsüyle bağlantılı eylemler nedeniyle 41 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları verildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, devletimize, demokrasimize ve milli irademize kasteden hain FETÖ ve yapılanmalarıyla mücadelemizi ilk günkü azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden savaş sürecinin kendi lehlerine çok iyi ilerlediğini belirterek sert askeri müdahalelerini sürdüreceklerini kaydetti. Spor. Fenerbahçe'nin 5 Ağustos çarşamba günü saat 21'de sahasında Sturm Graz'ı konuğu edeceği karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Fenerbahçe Kulübü Başkan Aziz Yıldırım'ın futbolcu İrfan Can Kahveci'nin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunduğu ve teknik direktör İsmail Kartal'la bu konuda bir görüşme gerçekleştirdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. TFF 3. Lig'de yer alan İzmir'in 112 yıllık kulübü 6 ayda yönetime kayyum atanacağı açıklandı. Kulüp başkanı Sinan Kanlı sezon bittikten sonra 3,5 aylık süreçte camia olarak yatırımcı arayışından sonuç alamadıklarını, son olarak yönetim kurma çalışması yapan İstanbul Merkezli Çalışma Grubu'nun da kendilerine olumsuz sonuç bildirdiğini açıkladı. Milli güreşçi Özdenur Özmez, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 61 kilo finalini 10-0 kazanan genç sporcu, Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya zirvesine de çıktı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun'un iç, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerinde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Safsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacun.

0: Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Lezzet. Bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.

0: koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532 446 3166.
3: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.
4: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

yan yana gelmemiz suç sayılsa da, hayalini sarmak yasak değil ya, ellerini tutmak suç sayılsa da, resmini koklamak

0: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
1: Yıldız İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.
2: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: varsa aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sundu.
3: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
1: Yıldız İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi.

0: Murat yayında. Yıldız İnşaat sunar. Firari saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.
1: Firari saatlerdesiniz.

0: Yıldız İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.
1: Murat yayında.
0: Sinelerdeki en tatlı Buse.
1: Murat yayında.
2: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
3: İşte sevgili dostlar, selamlar, sevgiler herkese. Kader Mahkumu İstek programı saat 18.22'yi gösteriyor stüdyo saatim. Program yapımcısı ve sunucusu olarak DJ Murat Doğan birlikteyiz de. Gecenin ileriki saatlerine kadar birlikteyiz, 12'ye kadar yani. 12'ye kadar buradayız. Dolu dolu bir gece olacak. Yoğun bir gece olacak. İyisiyle kötüsüyle elimizden geldiğince dilimiz söyledikçe biz buradayız. Evet, gönül bağını kuruyoruz sevgili dostlarımıza, kader mahkumu dostlarımıza ve kardeşlerimize de, ailelerine de buradan bir an önce kavuşmaları dileklerimizle programın startını veriyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz. Evet, her program olduğu gibi elimden geldiğince dedim ve WhatsApp istek hattı şu an devrede arkadaşlar. Evet, güzel bir şarkı var listemde. Onunla startımı vereceğim. Sonrasında tabii ki programımıza gelen isteklerle devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, 105.0 frekanslarında tabii ki Tutku FM'de güzel bir şarkı var. Onunla startımı veriyorum. Sonrasında tabii ki birlikteyiz. Burada olacağım. Hadi bakalım, kolay gelsin. Tam 105.0 Murat'tasınız.
1: Murat yayında.

0: Fırat. Yayında Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
2: İşte sevgili dostlar, yine hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Gelen mesajlar var, onlarla başlayacağım. Öncelikle Midis'ten var, listeyle başlayacağım. Sevgili Merdo kardeşime buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Uğur Demiröz'e, yine Samet Aynay'a, Berkan Sandıkçı, Bekir Yiğit'e, Miran Sayal'a, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Arda Rengin'e selamlar, sevgili olsun kardeşlerime. Selamlarımız bakidir. Hepsine ayrı ayrı güzellikler olsun. Evet, işte onlar için gelsin güzel şarkı. Öncelikle liste için bana ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Instagram'dan DJ Murat yazıp oradan ulaşıp bilgi alabilirsiniz. Evet, şöyle bakalım yine gelen mesajlar demiştim. Hemen baktığımda şöyle listemize ne demişler? Ben Samet Ayna, buradan ailemin kralı olan diyor. Kral Uğur Demiröz'e ve kardeş olsun ve canlarımız kanlarımız olan İbo Şeker, Berat Dişikara, Zafer Özvalcı, Mesut Can Asma, Mert Can Asma, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Gökhan Saf, Ufuk Algül'e, Hakan Biçer, Kadir Birinci, Batuhan Aksu, Barış Temel'e, Barış Semiz'e, Serhat Yıldız'a, Hüseyin Temel'e, Orkun Yüre ve Efe Kıl'a, Miraç Doğan, Recep Dişikara, Salih Can Demir, Özen Özden, Muammer Çakar, Kerem Demirtaş, Soner Özdere, Özden için demiş. Selam olsun Uğur Demiröz'e ve kardeşlerine hasret ve özlemle istek şarkım Atilla Yılmaz Gün Doğdu Marşı adındaki şarkı istenmiş. Evet, bu şekilde gelmiş mesaj. Samet Ayna tarafından iletiliyor mesaj. Selamlar var herkese. Evet, yine gelen diğer mesajlar var. Onları da birazdan yollayacağım. Sırasıyla şarkılar gelecek. Şöyle bakayım yine şurada ne vardı. Cümleden selamun aleyküm. Samet Ayna, buradan canım kanım abim Kral Uğur Demiröz'e selam olsun. Abilerim, kardeşlerim olan Ercü Giral, Yusuf Kılıç, Küçük Aya, Sercan Tokaç, Uğur Vural, Tuncay Acar'a ve yine Güney Çakıroğlu, Engin Ündücü, Recep Candan, Enes Ulaş, Taha Ünveren, Berkan Sandıkçı, Hamdi Samet Mutlu, Mustafa Paka selam olsun. Dava harptir. Hak olan davada zafer muhakkaktır. Hasret özlem ile tüm canlara selam olsun. Uğur Demiröz'e kardeşlerine selam olsun. İstek şarkım Ali Kılıç'tan Hapiste Yatarım adlı şarkı armağan olsun demiş. Selamünaleyküm, ben Berkan Sandıkçı. Tüm kıymetli kardeşlerime, dostlarıma selam olsun. Başta alemin kralı Kral Uğur Demiröz'e ve ona gönül veren kardeşlerine selam olsun. Ayrıca can parçam can abim Yusuf Küçükaya, Yusuf Kılıcı abime selam olsun. Özüm Gürkan Sandıkçı ve Garip Can Kına selam olsun. Özgürlük çalısı altında yan yere olmamız dualarıyla Kral Uğur Demiröz'e ve Küçük Ağa'ya armağan olsun. İstek şarkım Ali Kılıç'tan Tanrı'nın Ordusu şarkısı armağan olsun demiş listede. Öncelikle ben o gün Mısırlı demişler. Abilerim, kardeşlerime selam olsun. Gökyüzü küçük bir pencere sığdıranlar özgürlüğün gerçek değerini en iyi bilenlerdir. Uğur Demiröz'e, Samet Ayna, Sercan Tokaç, Emircan Sagamer, Adem Sagamer, Ercan Sagamer, Kedi Uğur'a elbet bir gün. İstek şarkım Ahmet Kaya, Mapus'un içinde 3 ağaç incir adlı şarkı armağan olsun demiş. O gün Mısırlı yollamış bu mesajı da. Evet, onların şarkıları hazır zaten. Onları listeme dahil etmiştim. Onları yollayacağım. Evet, yine Emre Burgan'a arkadaşlarından diyor. Yalçın ve Batın Kaan'dan, babası İbrahim Burgan'dan selamlar olsun demişler. Emre Burgan'a yollanmış. Gecenin tüm güzel şarkıları selam ve dua ile gidiyor. Evet, selamlar yolluyorlar. Benden de sevgili kardeşim Emre Burgan'a da selamlar olsun. Yine babası İbrahim Burgan'dan da, Batın Kaan'dan da ve yine Yalçın'dan da selamlar yollanmış. Onlar için gelmiş. Tamamdır, onlara gidiyor. Evet dostlar, şimdi birbirinden güzel şarkılarla elimizden geldiğince gidiyor ve şöyle baktığımda şarkım hazırdı. Ben şarkıyı yollayacağım, sonrasında buradayım.

0: İdari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Firari Saatler'desiniz.

Ya Bismillah. Ya Bismillah. Öpülecek nice mazlum eli var. Bükülecek nice zalim bileği. Ya Bismillah. Ya Bismillah. Dualarla tamamlanmış uykusu. Korkusu var. Geç kalmanın korkusu. Vakit tamam. Bu Tanrı'nın ordusu. El Muzaffer daima.

0: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Firari Saatler'desiniz. Murat yayında.
2: Evet işte Atilla Yılmaz Gün Doğdu Marşı. Biraz önce Beşiktaş Marşı yollamışım size. Valla şöyle bir şey, arşivde o şekilde vardı. Bu şarkı yoktu esasında. Yanlış gelmiş. Orada dinlemedim de şarkıyı. Sesi kısık burada. Ondan dolayı yanlış yollamışız. Hemen düzelttim. Sevgili Samet Ayna tarafından istenmişti. Şarkı dostlarına, kardeşlerine selamları, sevgileri var bu arada. Evet, sonrasında reklam var. Yine arkasından da Ahmet Kaya Mahpushane içinde 3 ağaç incir gelecek. Sonrasında ben buradayım.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu.
3: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
4: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

İşte sevgili dostlar, BTM'imiz tüm güzeli devam ediyor. Ve selamun aleyküm demiş Murat abi. Biz Enes Çoruhlu demiş. Evet, Enes Çoruhlu yollamış mesajı. Enes Güneş, buradan bütün kardeşlerimize Mehmet Elmas'tan Kader şarkısı armağan ediyorum. Tüm A27 koğuşuna gelsin. Yol kararlılığında elveda diyen haindir diyor mesajında. Selamlar, ben demiş Atakent'ten demişler. Orçun, A27 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Cemil Kütükoğlu ve beraberindeki Ahmet Durmuş, Osman Demirtaş'a, Erhan Yılmaz'a, İbrahim Aslan'a, Mustafa Kurt'a, Mustafa Göz'e, Barış Aktaş, Fehmi Şenoğlu, İzzet Polat'a, Can Göçer, Yaşar Gizici, Yener Dündar ve tüm kardeşlerimize selam olsun. Yasunsun yüreğimde tuttuğum. Bu şekilde yazmışsın şarkıyı ama ben bunu bulamadım. Şarkı ve arkadaşlarına armağan ediyorum. Bu şekilde yollanmış mesaj. Evet, şarkım geliyor. Kader adındaki şarkı. Mehmet Elmas'tan istemişti.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Uzaktan haldasın bilemem.
2: Evet, Atakan Hanoğlu'ndan istemişti kardeşimiz. Biraz önce yanlış yazmış. Olabilir, normaldir. Biz de zaman zaman yanlış okuyabiliyoruz. O yanlış yazıyorsa biz de yanlış okuyabiliyoruz, değil mi yani? Evet, şöyle bakalım. Selamünaleyküm Murat abi. Biz Enes Çoruhlu ve Enes Güneş. Buradan bütün kardeşlerimize Mehmet Elmas'tan Kader şarkısı, İsmail Türk'ten Çay Zamanı. Bunu şimdi düzelttin ama. Ben şarkıyı hazır etmiştim. Maalesef bu şarkıyı çalacağım. Evet, Çay demiş. Zamanı armağan ediyorum ve tüm A27 koğuşuna gelsin. Yol karaldığında elveda diyen haindir diyor mesajında sevgili kardeşimiz. Selam Murat abi, biz Enes Çoruhlu, Enes Güneş. Buradan bütün kardeşlerimize demişti. Elmas, Mehmet Elmas'tan Kader şarkısı şimdi çaldı. Evet, A27 koğuşuna gelsin. Yol karaldığında elveda diyen haindir diyor dinleyicimiz, kardeşimiz, dostlarına yolluyor. İşte onlar için geliyor bu şarkıda. Atakan Hanoğlu, Yasımsın.

0: Yayında Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
2: İşte sevgili dostlar, bitirimiz devam ediyor. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda hızlı bir şekilde mesaj kutuma neler olduğuna bakıyorum. Evet, yine ne demişler? Abi selamlar, çarşamba koğuşunda C14 yatan Fatih Demet için, Yunus Ermet Taşdemir için tez gel yarim şarkısı istiyorum. Samsun Kapalı'da olan Yener Dündar için de sıradaki şarkılar armağan olsun. Yengem sabret, seni çok özledim demiş. Mesajında Raşan yengemiz yollamış. Selamlar var. Bu arada sevgili Fatih Demet, sevgili kardeşim, sana da buradan selamlar olsun. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum tekrar. Evet, vallahi ben de son dakika duydum. Üzüldüm yani açıkçası. Evet, sevgili Merdo'ya da selamlar olsun bu arada. Evet, yine gelen mesajlar dedik. Selamünaleyküm, ben Mikail Aksu ve Behlül Erol Seyit Ahmet Aksoy kardeşimizin doğum günü. Nice yaşları olsun dileriz demişler. Evet, Mikail Aksu ve Behlül Erol Seyit Ahmet Aksoy tarafı kardeşimizin doğum günü demişler. Doğum günü eşlerinde dediklerimizi kutluyoruz onun. Ve yine selamünaleyküm denmiş. Mikail Aksu yollamış. Eren Aksu, Behlül Erol'dan Pala Bıyık, Fahrettin Bayrağı ve dans hocamız Batu Tonyalı'ya bol bol selam olsun. Sizleri seviyoruz. Yakın zamanda görüşmek üzere. Allah'ın izniyle. Fahrettin sana ve Gökhan Namlı'dan Vursunlar müziğini armağan ediyorum. Batum sen de seversin. Öpüyorum sizleri demiş. Mikail Aksu, Eren Aksu, Behlül Erol'dan demişler. Gelsin gecenin tüm güzel şarkıları armağanımız olsun demiş mesajında. Evet, onlar için gidiyor. Şöyle bakalım yine gelen diğer mesajlara sevgili dostlar, onları yollayacağım bu arada gelen diğer mesajlarla. Ve yine bir mesaj var ki, ben Samet Ayna, gülüşüyle dünyama güneş dolduran, gönlümün sahibi, yüreğimin limanı olan sevdiğim kadın Nursena Çalık, umutlarımın sahibi, yarınlarımın gerçeği olan sevdiğim, seninle el ele umut dolu yaşamlara ettiğim duanın kabul olup da yeryüzüne gelmiş halisin. Seni çok seviyorum. İstek şarkım Alpi Tezadüfümsün adlı şarkı armağan olsun denmiş. Et bu şekilde gelmiş mesaj. Et onlara da selamlar olsun sevgili kardeşim Samet Ayna. Bu arada Nusena seni çok sevdiğini iletmemi istemiş. Evet, bu şekilde gelmiş. Bu şarkıyı da sana armağan ediyor. Şimdi yolacak olduğum şarkı. Evet, onlar için gidecek. Şöyle bakıyorum yine neler var. Kaçırdığımız, birazdan onları da yollayacağım tabii ki. Selamünaleyküm demişler. Murat kardeşim, yayından sıradaki şarkı A10 koğuşunda kader birliği yaptığım kardeşlerim Ahmet Haşim Bektaş, Genca Gençe, Miraç Alim, Sıkıldı Murat Aydın, Tersoy'a devam, Mert Cankaya, Tolunay Er Uzun, Bayrak Ayar, Faruk Altundal ve Murat Bekar, Taha Baycan, Abdülkerim Küçük, Erzurumlu Dadaş Emre, Hasan Karakaş'a, Ahmet Sait Babaoğlu, ismini sayamadığım kardeşlerimize canı gönülden selamlar iletirim. Özgü günlerde buluşmak dileğiyle, Allah'a emanet olun diyor. Evet, Murat yolluyor mesajı. Murat Orhan tarafından armağan edilmiş. Ona da buradan selamlar olsun kardeşime. Evet, Murat Orhan selamlarımı yolluyorum. Hayırlı işler bu arada. Evet, onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlar. Murat abi, ben Asenat Vanlıoğlu, dostlarım Gülnur Çala, Nurtaç Gizem Tunca, Yaren Böbü, Yasemin Demirtaş, Elif Kaya, Sibel Kaya, Tansu Kaplan, Tuana Gül Bulut'a, Eda Büyükdağ, Ayten Akçelep ve Gamze Yelkoğan Aslı Duman, sizleri çok seviyorum. Hakan Gürses'ten Sensiz Hayat Yerin Dibine Bastı şarkısı armağanım olsun denmiş mesajda. Evet, bu şekilde yollanmış mesaj, onlar için gidiyor. Evet, yine Musa Yıldırım abimiz. Öncesinde Musa Yıldırım'dan tüm dostlarına, kardeşlerine selamlar var. Sonrasında Samet Yıldırım, Serkan Bayram'a, Yasin Ay, Kemal Sarıköse, Kadir Özdemir, Enes Güneş, Uğur Demiröz'e, Emrah Taştekin, hepsine çok selam olsun diyor Musa abimiz. Musa Yıldırım. Ve bu arada yine annesinden de çocuklarından da Samet Yıldırım'a çok selam var, özlemişler. Onu çok sevdiklerini iletiyorlar mesajında. Evet, onlar için gidiyor. Evet dostlar, bu şekilde gelmiş mesajlar. Şarkılar devam ediyor ve bu arada bir tam daha mesaj yapacağım. Ondan sonra şarkı peş peşe geliyor. Evet, Kaan Unducuoğlu demişler. Kaan Unducuoğlu'na Nazlıcan seni çok özledi. Semih Çenk'ten Yaz Gibi şarkısı istiyorum. Kaan beni arasın diyor. Et Kaan Unducuoğlu Nazlıcan'ı arayacakmışsın. Bu arada seni çok özlediğini ve çok da sevdiğini söylüyor. Evet, ona iletirsen seviniz demiş abi demiş. Evet, evet Kaan'a demiş. Onu çok seviyorum Murat abi. Çok özledim demiş mesajında ve hemen de aramanı bekliyor. Kaan Unducuoğlu yollamış mesajını için yollamışlar. Tabii ki özlenmiş Nazlıcan bekliyor telefonunu. Evet şarkı hazır. İki şarkıyı peş peşe koymuşum. İkisi peş peşe geliyor. Öncesinde Samet Yıldırım'dan Nursel Asın'a onu çok seviyorum dilekleriyle. Sonrasında da Nazlıcan'dan da Kaan Unducuoğlu'na Semih Cenk'ten Kutup'ta Yaz Gibiyim şarkısı gidiyor. Ve aramasını bekliyor bu arada.

0: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
2: Evet, işte güzel bir şarkı istenmişti. Evet, biraz önce onu yolladık. Samitanya'dan Nursen Aslan'a gitmişti bu şarkı. Evet, şimdi şarkı da diyor kimden kime gidiyor yazmıştık. Evet, Nazlıcan'dan çok özlediği Kaan Unducuoğlu'na armağan edilmişti. Onu çok sevdiğini söyledi. Burada not etmiş, abi beni aramasını söyler misin diyor. Kızdı bana diyor. Evet Kaan, kızacak bir durum yok burada. Herkes sevdiğini arada kırabilir, gücendirebilir ama kırılmalar olmaz böyle. Sen yine ara, gönlünü al birbirinizin, öyle şey olmaz. Bak ne güzel bir şarkı yollamış sana. Kutup'ta Yaz gibi şarkısı. Evet tabii ki şarkı Nazlıcan'dan.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.
4: Firari Saatler, Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Siz reklamların ardından biletlerimiz tüm güzeli devam ediyor sevgili dostlar. Et yine gelen mesajlar var. Selamun aleyküm Murat abi. Ben diyor Hasan Kazan. Samsun TTB Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan can parçalarım. Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emrullah İnce, Mertcan Yiğit'e ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle. Siz seven kardeşiniz Hasan Kazan demiş mesajında. Et kardeşimiz bu şekilde yollamış. Onlar için diyor. Evet şöyle bakalım. Yine tamamdır. Neden? Bakacağım ona birazdan. Şimdi cevap veremiyorum sana. Evet saatlik mesaj bu akşam alamıyoruz. Bugün pazar olduğundan dolayı saatlik mesajları bu hafta içi oluyorsunuz. Taner'e arkadaşlar. Evet onu söyleyeyim bu arada. Dinliyorsan arkadaşım. Evet şöyle bakalım yine gelen mesajlar dedim. Sevgili buradan sevgili kardeşim Tağan'a da Tuncay Tağan'a da selamlar olsun. Evet yine gelen mesajları var. Onları atacağım. Onları yollayacağım. Hayırlı yayınlar olsun abi ben diyor A25 koğuşundan Murat Ahan can bağım kan bağım olan diyor Ahmet Can Yapar'a Ali Demirtaş'a Niyazi Demirtaş'a Eren Yuşa Arlı'ya Samet Çakmak Barış Aktaş'a Orhan Bayrak Yiğit'e Han Kutbay Sefa Ay'a Doğan Can Yörük Baran Samet Kukula İlhan Seven Ersin Köseoğlu Etkinden Kralını Tanımam şarkısı Armağanım Olsun demişti ve yine Murat Tıtağan'dan Samet Polat'a Dinçer Çarıkçı Uğur Akın'a Bertu Akgün'e Bora Taşkın'a, Can Çolak, Recep Kustes'e, Bulut Bakırcı, Urkar'a, Volkan Deniz, Kerami Baydal, Sadık Şarkılar, Armağan Olsun ve yine gurbette olan Gürkan 10 yıla, Yusuf Üstün, Kürşat Sağıroğlu, Salih Kaba, Yavuzan Melek, Yusuf Çalışkan, Tayland'dan, Dicle'den, Gülo Kalk Gidelim şarkısı Armağan Olsun diyor. Bu Tayland'ın şarkısı Gülo şarkının ismi sadece Taylan Kaya söylüyor. Gülo şarkının ismi sadece Gülo yazarsanız daha iyi olur. Yine Murat Ağan'dan demişler Murat Soyer, Salih Özer, Muhammed Beden, Muhammed Sarıcaoğlu, Bahadır İnanca, Özden Erdin, Halil Kayaoğlu, Ömercan Demirtaş'a, Şerif İlter, Ali Kemal Topal, Harun Mutlu, Bayram Singil, Emre Arslan, Hüseyin Demir, Semih Cemal'lar Sadık Şarkılar Armağan Olsun demiş ve Murat Başkan İnanç Keskinoğlu'na İbrahim Çevik, Seyit Sayhan Zikri Özer'e ve oğullarım diyor Mehmetcan Özçelik Yüksel Tunceli'ye bugün çalan tüm şarkılar A25 koğuşuna gelsin diyor mesajında Murat Tağan yollamış ve bu arada C1 koğuşuna geçmiş sevgili Murat Tağan kardeşim bu arada üzülme her şeyde bir hayır vardır onu önce sana söyleyeyim her şeyde bir hayır vardır o da öyle olması gerekiyorsa öyledir canı sıkma bu arada canavar gibi kardeşim var senin arkanda Tuncay Tağan değil mi sana çok selamları var canını sıkmasın ben her zaman onun yanındayım diyor en yakın zamanda bu karışıklığı da düzelttireceğim diyor elimden geldiğince diyor selamlarını yolluyor bu arada Tuncay Tağan sevgili Murat Tağan'a da sevgiler selamlar olsun kardeşime sıkma canını evet işte bu şarkılar sana gelsin Murat canım kardeşim eyvallah evet onlara gidecek istenilen şarkılar var onlara yollayacağım öncesinde Gülo sonrasında Kralı Tanımam geliyor ve sonrasında ben geliyorum arkadaşlar
1: Murat yayında Firari saatlerdesiniz.

Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

Evet, gecenin tüm güzel şarkıları bu arada Samet Aynadan gönlümün sevdiği kadına diyor. Armağan olsun. Nursen Açalık için gelsin diyor. Samet Ayna tarafından yollanıyor. Güzel şarkılar. Ona armağan olsun. Onu çok seviyorum demiş. Samet Ayna yollamış.

Evet dostlar, bekleyenimiz tüm güzeli devam ediyor. Bu arada sevgili kardeşim Gökhan Uludağ'ın bir şarkı istemiş ama o şarkıcı maalesef onu stüdyoda söylemiş. Amatör olarak söylemiş o şarkıyı. Evet, ondan dolayı bu şarkıyı çalamıyorum. Evet, şarkıda hala bekliyorum seni o yerde adındaki şarkı. Ama bu stüdyo çekimi ve iyi de değil zaten çekim. Ondan dolayı yayınlayamıyorum. Gökhan Uludağ'dan bu şarkı armağan olsun demişti. Hala bekliyorum seni o yerde adlı şarkı. İstemiş Gökhan Uludağ'ın. Sevgili olsun kardeşime. Eşine güzel bir şarkı geliyor ki bu şarkıyı da Merdo'ma yolluyorum. Merdo. Merdo kardeşim benim. Yaşadın da ne gördün? İkimizin ortak şarkısı bu değil mi? Merdo, duydun mu sesimi? Eyvallah.

0: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında.
0: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
2: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.

varsın olsun sen beni zalim bil. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarında boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.
4: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
3: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

İşte sevgili dostlar, beatimiz devam ediyor. Bunlar isteklerdi, şarkı isteklere gidiyor. Selamünaleyküm demişler. Ben diyor C1 koğuşundan Tolga Nezir. Kader birliği yaptığım kardeşlerim Yunus Toygar, Yaya Sisko, Mercan Togar, Volkan Özbeyli, Yasin Yıldırım Özay, Özal Ayabakan demişler. Kaan Albayrak, Soner Kara ve Mervan Kalender. Başka koğuşlarda yatmakta olan kardeşlerim Ozan Paskaba, Gökhan Keskin, Harun Akyıldız'a, Batuhan Say, Berkcan Uysal, Murat Kola Açalı, Adem Tunceli, gurbette yatan kardeşim Muhammed Sazak. Herkese selam olsun. Ahmet Kaya'dan Kaçak ve Anne şarkısı Armağanım Olsun demiş dinleyici.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 0032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sundu.
3: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
4: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Murat yayında.
1: Firari Saatler'desiniz.
2: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor.
0: Murat yayında. Murat yayında.
2: Keyfi sürüyor.

0: Murat yayında.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
0: Murat yayında.
2: Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

sevgili dostlar, orada niye bekledik? Çünkü sayım vardı. Sayımdan dolayı da insanlar dinleyemeyeceği için şarkıları bıraktım ki o arada zaman geçsin. Şu an saat 20.32'yi gösteriyor ve bilgilerimiz tüm güzelliğe devam ediyor. Gelen mesajlar var. Arkadaşlar oradan yazdık mı okuduk mu demeyin. Sadece dinlemede kalın. Ben elimden geldiğince herkese yetişeceğim, okumaya çalışacağım mesajlarınızı. Sadece beklemede kalın ve dinlemede kalın. Evet, bakalım neler var. Şöyle bakalım. Selamünaleyküm. Ben Kavak Açık Cezaevinden İnfaz Kurumundan Recep Aran, gönül verdiğim abi ve kardeşlerime Yavuz Görücü'ye, Yiğit Kutbay'a, Muhammed Emin Ölmez'e, Aziz Çıkla, Emrullah Çırak ve Samet Kılıca, Emrah Kılıca, Coşkun Kılıca, Tolga Kılıca, Celal Ay Güner'e, Burak Dege ve Yusuf Tosun ve Seyit Ali Çolak, Yaşar Başa, Ali Kemal Çakan, Mehmetcan Dumanoğlu, Kürşat Dumanoğlu, Baran Barış Eroğlu, Ertuğrul Sağlam, Yasin Onur, Kocabıyık, Cevdet Öz, Can Fatih Mehmet Tosun, Yunus Emre Çakan, Armağan Zaimoğlu, Salih Pöşek ve Hasan Sağlam ve beni tanıyan tüm dostlara selam ederim. Özgür günlerde kavuşmak dilerim. İstek şarkım Tekir Uzak, Benden Uzak Dur şarkısı armağanım olsun demiş. Dinleyicimiz bu şekilde yollamış. Tamamdır, şarkı hazır zaten, listeme dahil ettim. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Bizi diyor Nazım Bilgin, Mihran Sayal doğum günü kutlu olsun Can abimiz. Farican Tekli Özler ve Selda Bağcan'dan öyle bir yerdeyim ki sana da kolay gelsin Murat abi. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar dilerim demiş. Şarkıları listeme dahil ediyorum arkadaşlar. Sadece beklemede kalıyorsunuz ve tabii ki istekler de geliyor. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar olsun Taner Şahin. Buradan gurbette yatan abim Uğur Demiröz'e, Sercan Tokaca, Güney Çakıroğlu'na, Engin Ündücü, Uğur Vural, Samet Aynı, Tuncay Acar'a, Kerem Çelik Kanat, İsmail Can Vural'a, Taha Öztürk'e, Enes Ulaş'a ve yine Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelik Kanat, Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Gülkan Saf, Can Altuntaş ve Serkan Kulonoğlu, Hüseyin Demirağ, İbo Şeker, Barış Semize, kardeşlerim, abilerim, Musa İrdeş'e ve Ercü Giral Özel isteği Ahmet Kaya'dan Bundan Öte Ayrılık Var şarkısı armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Tamamdır, şarkı listeme dahil oldu. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Selamünaleyküm. Samsun Tetibi Cezaevi İnfaz Kurumu A20 koğuşunda bulunan Mert Seçkin'den aynı koğuşta kader birliği yaptığı abi ve kardeşlerine Emrah Taşkın, Mehmet Sözen, Deniz Onat, Semih Yılmaz, Eyüp Demir ve Arif Arslanoğlu, Batuhan Sekmen, Batuhan Say'a, yine Emir Şah Ayvaz'a, Mert Eren Tosun'a, Salih Mert Keskinsoy, Taner Başarır, Kaan Kaymaz, Serdar Bulut ve Mustafa Şahin'e 18. koğuşta bulunan Tansu Odabaşı abime, ayrıca diğer koğuşlarda bulunan abim, kardeşlerime Emre Elibola, Bolerç ve Gürkan Safa, Faruk Çelik, Ünal Kol, Uğur Şenli, Gökmen Ülkü, Emin Binici, Rıdvan Altıntaş, Ahmet Aslanoğlu, Ayhan Sisko, Alperen Çamlıbel, Serkan Şahin, Doğukan Demir, Abdullah Donuk, Seyit Bıdıla ve Ulahan Topal'a, Rıdvan Sarı, Can Esen, Arif Çakal'a ve gönül dolusu selamlar. Tüm dostlara sabır, sağlık, umut dolu günler diliyorum. İsmail Türk'ten Reis isimli şarkıyı kardeşlerime armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Bu şekilde atmış mesajı. Tamamdır, şarkı listeme dahil oldu. Samsun Tetibi Cezaevi C8 koğuşunda yatmakta olan eşim Baran Çetin, az daha sabır ömrüm, nefes aldıkça umut vardır, o güneş bizim için de doğacak Allah'ın izniyle. Voltalar kısa, özlemim sana, salı günü görüşmek üzere, seni çok seviyorum eşim Buse Çetin demiş. Şarkı Berivan Özlemim Sana adlı şarkı, armağan olsun denmiş dinleyicimiz, bu şekilde armağan etmiş. Samsun Kavak Açık Samsun diyor, Kavak Çocuk ve Gençlik Cezaevi B6 koğuşunda yatan yeğenim Ercan Yılmaz için Hakkı Bulut'tan Sevmek Bu Mu şarkısı armağan ediyorum. Seni bekliyorum, dualarımız ve kalbimiz seninle demiş. Özcan Yılmaz'dan yollanmış. Şarkı listeme dahil oldu. Şarkılar sırayla gidiyor. İyi akşamlar. C'de diyor, yatmakta olan canım eşim, sevdiğim eşim Muharrem Aksoy. Çok yakında yine biz aynı gökyüzüne bakacağız. Yine anılarımızı, mutluluklarımızı biriktireceğimiz, özlemek tarifsiz ağırlıkta, yarın sabah sesini duyup seni görebilmek canım aşkım, dualarım seninle, bir tanem her zaman yanındayım. Unutma eşin Nermin Aksoy, Gülü'den Seni Rüyamda Görsem adlı şarkı Muharrem Aksoy için gelsin denmiş. Evet, saatlik mesaj almıyoruz, onu da söyleyeyim. Bugün pazar olduğundan dolayı saatlik mesajları saat
o saatinde yollarsanız daha iyi olur. Evet, bunları almıştım. Şimdi devam edeceğim. Öncelikle güzel bir şarkı var Uğur Akın kardeşime ve yine evet, Elif'ten Gökhan için gidiyor. Gökhan Uludağ'a armağan ediliyor bu şarkı yine.

0: Tarih Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Hızlı bir şekilde istekler okuyorum. İnanın ki şu an istekler bir anda yağma gelmeye başladı. Hepsine yetişmeye çalışacağım elimden geldiğince. Sadece bekleyin biraz sabırla. Ben hepsini yollayacağım. Şarkıları da listeme dahil ediyorum bu arada. İyi yayınlar, ben Çiğdem. C5 koğuşunda yatan kardeşim Taner Şahin. Dert varsa elbet derman da vardır. Allah bizi yarı yolda bırakmaz. Her şeye sabır edeceğiz. Seni çok seviyorum. Annemin çok selamları var. Herkesi merak etme, aklımdasın. Dilberay Duman sardı. Dört yanımı çalarsanız seviniriz demişler. Et bu şekilde gelmiş mesaj. Kolay gelsin açık cezaevinde olan sevgilim Emirhan Kaplan'a Ceren Sago Bağımlıyım tenine şarkısı armağan etmek istiyorum. Seni çok seviyorum Emir Hanım. Abim kapalı cezaevinde yatmakta olan A19'daki Mücahit Ayar selamlar olsun demiş mesajında. Evet, yine gelen diğer mesajlarda iyi akşamlar C6 koğuşunda yatmakta olan canım içi Oğuzhan Özdağ için yazıyorum. Ailen her zaman arkanda. Bugün doğum günün belki yan yana değiliz ama diyor kalbim bir an bir aslan parçası iyi ki doğdun nice bizimle yıllara doğum günün şarkısı istiyoruz demişler. Tamamdır, listeme dahil ediyorum. Birazdan diğer doğum günleri içinde olan şarkıları da yollayacağım zaten. Evet, onları yollayacağım. İyi akşamlar, iyi yayınlar demişler. Şöyle bakayım ben bir daha. İyi yayınlar, ben Bilge Olgun demiş. Evet, burada birkaç tane var, onları hepsini okuyorum. İyi yayınlar, ben Bilge Olgun. Çarşamba kapalı C5 koğuşunda yatmakta olan güzeller güzeli kız kardeşim Alina Olgun'a sesleniyorum. Doğum günü kutlu olsun prensesim. İyi ki doğdun, iyi ki benim kardeşimsin. Olmuşsun diyor. Seni çok seviyorum. Nice bizde yıllara diyor mesajında. Merhabalar, iyi yayınlar. Çarşamba kapalı C5'te yatmakta olan güzel kızıma Alina Olgun. Doğum günü kutlu olsun. Ayrıca kutluyoruz. Annem, babam ve ablan seni çok seviyor. Her zaman her anında yanında olacağız. Meleğimiz salı günü yanındayız inşallah. Arkanda her zaman seni çok seven bir ailen var. Seni çok öpüyorum. Annem, baban yanaklarından öpüyor. Güzel kızımız, bir tanemiz, iyi ki doğdun, iyi ki varsın demişler. İyi yayınlar, ben Buse Çetin. Çarşamba kapalı C5'te yatmakta olan Alina Olgun'a sesleniyorum. Güzel kızım, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seviyoruz. Yeni yaşın sana özgürlüğünü getirsin inşallah. Her zaman yanındayız, sakın unutma. Nefes aldıkça umut vardır. Nice bizli yıllara diyor. İyi yayınlar, ben diyor Emirhan Uzun. Çarşamba kapalı C5'te yatmakta olan sevgilim Alina Olgun'a sesleniyorum. Sen benim hava karardığında penceremsin. Gökyüzüne baktığımda yıldızım. Sabah gün aydınlandığında avludan baktığım güneşimsin. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Nice beraber mutlu, özgür senelerimiz olsun. Seni seviyoruz demişler. İyi yayınlar, ben İknur Tibet. Çarşamba kapalı C5'te koğuşunu yatmakta olan güzel kızım Alina Olgun'a sesleniyorum. Seni çok seviyorum güzel kızım. Dört duvarla aramızda olabilir ama diyor can bağımıza hiçbir şey engel olamaz. Seni çok seviyorum. Doğum günü kutlu olsun güzel kızım. Nice güzel yılların olsun. İyi yayınlar, ben Murat Erişti. Çarşamba C5'te yatmakta olan Alina Olgun'a sesleniyorum. Güzel kardeşim, doğum günü kutlu olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Aile sevdiklerine nice güzel yılların olsun. Yeter ki umudunu olsun o ışık. Elbet bir gün doğar hayatına güzel kardeşim. Evet, iyi yayınlar, ben Zekiye Sayım. Çarşamba kapalı C5 koğuşunda yatmakta olan güzeller güzeli kızım Alina Olgun'a sesleniyorum. Doğum günü kutlu olsun prensesim. Doğrudan yanlışın da her zaman ailen arkanda. Salı günü geleceğiz görüşüne. Prensesim, iyi ki doğmuşsun. İyi ki benim kızımsın olmuşsun. Seni çok seviyorum fıstığım demiş. Ahmet Kaya'dan doğum günü kutlu olsun şarkısı armağanımız olsun demiş. Bu şekilde yollamışlar. Benden de sevgili kardeşime doğum günü enişten dileklerini kutluyorum. Şimdi bir şarkı geliyor. Peşinden de doğum günü şarkısı geliyor. Onlar için yollayacağım. İşte şarkım.

Yakıyorsun o güzel gözlerin, bakışlarında bir ümit var. Sürgün edildiğim yerde kanatların kırıldı.

0: Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Murat Yayında Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
0: Firari Saatler'desiniz.

arkadaşlar sadece bekliyorsunuz. Kulaklık resmi oluyorum ya size. Onları yolladıktan sonra sıraya koyuyorum anlamına geliyor. Sizler bekleyin. Ben size elinden geldiğince hepsini yollayacağım. Sadece biraz zaman ve beklemek gerekiyor. Onun harcında yok. Evet, Samet Ayna gönlünün sahibi, kalbinin sahibi, sevdiğim kadına gelsin. Gecenin güzel şarkıları Nur Sera Çılık için gelsin demiş. Onlara çekilecek güzel şarkılar. Evet, yine gelen mesajlar, şöyle bakalım yine neler var baktığımda. İyi yayınlar Murat Bey, canım kızım Aselam ve dostları Nurgül Çalan, Nurtaş Aytaç Akçelep ve size selamlar canım kızım. Hesabın tamam Enver Yılmaz, sensiz kıyamet gibiyim şarkısı armağanım olsun demiş mesajında. Evet, Umut Önsal'dan Samsun cezaevinde Fahrettin Bayrak, Batuhan Tonyalı ve Mertcan Togar'a gelsin. Araya mesafeler girebilir ama diyor vefa yerini değiştirmez. Zaman geçer, özlem büyür, dostluk ve kardeşlik eksilmez. Allah sabır versin. En kısa zamanda güzel günler, yeniden görüşmek dileğiyle. Herkese selam olsun. Ahmet Kaya'dan Kum Gibi şarkısı armağanım olsun diyor. Fahrettin kardeşime de buradan selamlar yolluyorum. Fahrettin Bayrak için de gelsin. Yine Mikail Aksu tarafından da selamlar var, iletildi. Onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımızda, selamünaleyküm yayınlar. Bafra Cezaevi C7 koğuşunda yatmakta olan babam Osman Duygu'ya, arkadaşlarına Ozan Öz, Ufuk Bedir, Ahmet Yapar, Umut Durukan, Ferhat Çetin, Ferit Batuhan, Emre Kaymakçı, Sami Gaydan, Ramazan Çolak, Bülent Limay'a, açıkta yatan Emrah Pekşen'e, Kaan Dilaver, Mustafa Pak'a bol selam olsun. Aynı zamanda Samsun cezaevinde olan Oğuzhan Bula kardeşimi ve abilerine Selim Güven, Ümit Kaya'ya selam olsun. Gözlerini öpüyorum demiş. Evet, Emre Duygu kardeşim de iletmiş mesajını. Evet, yine devam ediyoruz arkadaşlar. Uzun mesaj, çok uzun mesaj yollamayın. Selamünaleyküm, ben Kavak Açık Cezaevinden Armağan Zaimoğlu. Buradan Kavak S tipinde yatmakta olan kıymetli kardeşim Erdem Gülgül'e, Samsun Kapalı'da yatan Yusuf Tosun'a, Tağan Yasin Duru'ya, Erdiş Güney'e, Samsun Açık'ta yatan Emrullah Kaya, Okan Tosun'a, ayrıca burada kader birliği yaptım, canlarım Enes Nacak, Muhammed Şahin Kaya'ya, Ertuğrul Sağlam'a ve yine Cumali Yıldırım'a, Burak Ceylan, Baran Barış Eroğlu, Emirhan Aran'a buradan selamlar olsun. Özgür çatısı altında buluşmak dileğiyle bizi seven tüm dostlara selam ederiz. Gecenin tüm güzel şarkıları bizi seven dostlara gelsin. Armağan Zaimoğlu yollamış bu mesajı. Evet, yine selamünaleyküm, ben A20 koğuşundan Semih Yılmaz, can parçaları Mücahit Ayaz'a, Dede Murat, İbrahim Vural, Berkutay Vural, Samet Çarıkçı, Mert Eren Torun, Serdar Bulut, Batuhan Say, Mert Seçkin, Emre Elibolar ve Emirhan Topçu, Salih Keskinsoy, Efe Kaan Yurt, Yeşil Yurt'a, Taner Başarır, Batuhan Sekmen, Deniz Onat, Ceylan Konat'tan masa armağan olsun demişler. İyi yayınlar. Lavanta olarak A19 koğuşunda olan değerlerimiz, canımız kanımız abimiz Mücahit Ayaz'a selam olsun. C12 koğuşunda olan canımız kıymetlimiz babamız Dede Murat'a en güzel şarkılar armağan olsun. Nisa ve Çiçek yollamış. Lavanta'dan armağan edilmiş. Evet, onlar için gidiyor. Evet, bu arada Medet Dayı'ya da buradan selamlar olsun. Medet Dayı, sana ve yengime de buradan selamlar yolluyorum. Medet Dayı, sana da selamlar olsun. Evet, yine gelen diğer mesajlarda, iyi akşamlar abi, 11. koğuşta yatan yakışıklı beyim diyor. Miran Seyala ve için Erol Sever, kaşına gözüne kurban eserini yayınlar mısın? Gülüşünü ziyaret salonlarına, kokusunu mektup zarflarına hapsettiğim yarim. Ben senin bakışlarını ranzanın tavanına çizdim. Sen beni suç gibi içine işte, ben iyi hal ödülü gibi toplarım hep kendimi senden, kocaman öptüm seni seven özleyen Gülcan Sağlam demiş. Miran Sayal'a yollanmış bu mesaj. Evet, onlar için gidecek. Ve yine gelen diğer mesajlarda şöyle baktığımda, evet, Elif Bektaş'tan Bafra Kapalı Cezaevinde C1 koğuşunda yatan Murat Sarıöz'e, bizi bu hallere koyan biri var şarkısı armağan olsun demiş. Elif Bektaş'tan, evet, Murat Sarıöz'e armağan edilmiş, ona armağan olsun denmiş ve özlendiğini bilsin denmiş mesajında. Evet, onlar için gidecek. Evet, yine gelen mesajlar var, onlara da yer vereceğim. Tabii ki devam ediyoruz şöyle baktığımda. Evet, tamamdır, yollayacağım birazdan. Diğer mesajlara da geçeceğim. Bu arada yine bir şarkı var, istenilen şarkı, onu yollayacağım. Ondan sonrasında yine ben buradayım, diğer mesajları okuyacağım arkadaşlar. Kimse acele etmesin, sadece beklemede kalın.

Alaca, Uğur Özbölük, Samsun'da yatmakta olan Kerim Küçük kardeşime selamlar, sana ve ortamına selam olsun can kardeşim. Seni çok özledik. Tez zamanda görüşmek dileğiyle. Azerbaycan'dan Gurbet Hapishanesi şarkısı armağan olsun diyor. Şarkıları listeme dahil ediyorum arkadaşlar. Sonra demeyin nerede kaldı. Çünkü bugün pazar, şarkı ve istek bir anda çıkmıyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Evet, selamun aleyküm Murat abim. A27 koğuşunu olarak diyor. Yine bir her pazar olduğu gibi seni dinlemekteyiz. Buradan senin aracılığınla Ahmet Durmuş, Enes Çorlu'ya, Enes Güneş'e, Mustafa Kurt'a, Can Göçer'e, Cemil Kütükoğlu, Barış Aktaş, Osman Demirtaş, İbrahim Aslan, İzzet Polat, Efes, Sıpan ve Erhan Yılmaz'a, Mustafa Göze, Fehmi Şenoğlu, Anıl Mocuk, Yaşar Gezici, Yener Dündar, İsmet Başa ve Can Ganık. Aynı çatı altında kader birliği yaptım. Kardeşlerime bir şarkı armağan etmek istiyorum. Fark etmez, hesaplaşır şarkısı armağan olsun. Yol karardığında elveda diyen haindir. A27 koğuşuna demiş. Evet sevgili kardeşlerime buradan selamlar yolluyorum. Evet A27 koğuşuna özellikle selamlar olsun. Ve sevgili kardeşim Yener Dündar'a özellikle, İsmet Paşa da selamlarımı yolluyorum. Selamlar, sevgiler olsun A27 koğuşuna. Evet şöyle bakalım yine. Selamünaleyküm yayınlar. Ben gerçen beden İlker Sarı. Umut yeter ki yürekte yaşatılsın. Ne ışıkta çoğalır ne de karanlıkta kaybolur. Gerçen beni İlker Sarı'dan kardeşleri Tutkacar'a, Abdullah Demirtaş'a ve Bediran Kurt'a. Bediran Kurt'tan'la Kurt'tan da Çarşamba Kadın Cezaevindeki sevdası Gizem Gökmen'e, Eskiden Öldüm şarkısı armağan olsun. İlker Sarı'dan tüm tanıdıklarına ve sevdiklerine armağan olsun denmiş. Mesaj bu şekilde iletilmiş onlar için diyor. Evet yine şöyle baktığımda sevgili dostlar, mesaj kutuma, iyi yayınlar. Samsun kapalı C27 koğuşunda göz bebeğim Emre Temiz, Onur İhtiyaroğlu, Onur Akkaya, Yener Dündar, Celal Saka, Enes Çorlu, Hasan Çelebi, Cüneyt Eker, Refik Dündar, Ali Albayrak, selam ederim. Emrem canım kocam, seni çok seviyorum, kendine çok dikkat et, seni buradan bekleyen kocaman bir sevda var, sakın unutma. Gönderen Fatma Temiz ve Mert Albayrak denmiş mesajda. Evet yine gelen mesajlarda Sinan Yılmaz'dan Kafamı Vuracağım şarkısı istesem çalar mısınız demişler. Selam Murat Bey, her şeyim, hayatım, kadınım, kara kız. Bu gece belamızın başına sana gelsin. Kader bizi en zor yerde sınadı ama diyor, seni sevmekten bir gün bile vazgeçmedim. Ne yaşarsak yaşayalım, kalbimdeki yerin hiç değişmedi diyor. Hasret biter, zaman geçer ama sen hep benim en güzel yanımsın. Her şeyim kara kıza, C28 koğuşundaki Resul Dalbey'e, bela mısın başına demiş. Evet bu şarkı herhalde. Evet selam demişler, iyi yayınlar, ben kara kız. Resul bazı insanlar aklım sende der, benim sadece aklım değil kalbim de sende kaldı. Sana o kadar ihtiyacım var ki sesini duymak bile bana yeniden nefes aldırıyor. Seni her ziyaretin sonunda geride bırakırken sanki ben biraz daha orada kalıyorum. Rabbim bize bir şans daha ver. Bizi düştüğümüz bu kuyudan hayırlısıyla çıkar. Çünkü ben senden başka hayat istemedim. Sen benim evim, huzurum, her şeyimsin. Bunu sakın unutma. Bu gece şarkı Kara Kız'dan Resul Dalbey'e gelsin. Seni çok seviyorum. Aklım sende demiş. Kara kız yollamış bu mesajı. Evet Bediran Şenol, öncelikle abim Gökhan Çetin, dostlarım olan İbrahim Başkaya, Furkan Kurt'a, Berkay Güneş'e, Mücahit Eroğlu, Yusuf Çalışkan ve Denizcan Öztel, Gürkan Şenoğlu, Bediran Öztürk, Abdullah Polat'a ve ismini sayamadığım gönül veren açıkta kapalı cezanda olan dostlarıma, ortamlarına, masalarına çok selam ederim. Dostlarım beraber yaşamak için ölümün üstüne yürümektir. Selam olsun düşmeyenlere Bediran Şenol demiş. Hava öğüten yazan kalem siyah hattı şarkı armağan olsun denmiş. İyi akşamlar, ben Seda Kantekin. Samsun açıkta yatmakta olan nişanlım Koray Emre Söylemez. Beklememiz acı da olsa kavuşmamızın en güzel ödülümüz olacak. Sen benim kalbime yazılan en büyük hikayemsin. Seni çok seviyorum. İyi kim? Irmak Turan'dan Konu Sen Olunca Gözü Karayım parçasını çalarsanız seviniriz demişler. Arkadaşlar bu şarkıların sadece ismini yollamayın. Şarkıcıyı da yollayın. Çünkü bazı şarkılar 5-6 şarkıcı birden söyleyenler var. Onun için karışıyor. Şarkıcının ismini de yollayın. Evet şöyle bakalım. Selamünaleyküm, ben Yavuzan Melek. Abi Ramazan Gül, Halit Yasin Durkaya,

Yusuf Güle, kardeşim Baran Kuzubaş'a ve beraber kader birliği yaptığım abi Murat Tahan'a, Orhan Bayrak, Samet Çakmak, Yiğitan Kutbay, İlhan Seven, Zafer Bayrak, Doğan Can Yürük, Volkan Deniz ve yine Sefa Ay'a, Muhammed Emin Beden, Baran Fukul, Ersin Kösoğlu, Can Çolak, Kerami Baydal, Recep Kurses, Aliş Topal, Muhammed Çayınkaya, Bediran Aslan, Uğur Kurnaz, Ergin Parmaksız, Ömer Can Tahan, Selam Olsun, İbrahim Düşten, Yakacağım şarkısı Armağanım Olsun demiş. Evet, bu şekilde iletmiş mesajını. Evet, yine gelen diğer mesajlar var. Selamlar. Samsun Kapalı C26 yatan sevdiğim adam Osman Memiş için diyor. Çok fazla özlem var ama sabrediyorum. Bu günler geçecek. Sen de sabret aşkım. İyi ol. Hep aklımda sen de, kalbim de seninle. Her şey çok güzel olacak. Buradan seni bekleyen bir sevgilim var. Beni düşün hiç. Sen çok güçlü bir adamsın ve ben senin diyor her zaman yanındayım. Bunu sakın unutma. Aklım bende kalmasın. Seni çok seviyorum sevgilime. Osman Memiş'e bir bu şarkı armağan ediyorum demiş mesajında. Evet, bu şekilde gelmiş. Tamam, bu şekilde gelmiş, bu şekilde okuduk arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz ve şarkılar listeme dahil oldu. Yollayacağım, senilen şarkılar var. Onları yolluyorum şimdi.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Firari Saatler'desiniz.

0: sabah şarkıların en yeni adresi. Tutku FM.
1: Murat yayında. Ferrari saatlerdesiniz.
0: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
2: Ferrari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Mimarisi Ait'ler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Mimarisi Ait'ler'desiniz. Murat

İşte sevgili dostlar, bitimiz devam ediyor. Orada bir okunmayan mesaj var dediler. Okunmayan mesaj, şimdi okuyacağım dedim. O ara yine kaybettim. Yazarsa bana hemen okuyacağım isteğini. Ne olduğunu hemen yazacağım. Evet, okuyacağım bu arada.

Ve bu arada yine Nazlıcan yazmış, ne demiş? Kaan Uncuoğlu demiş, beni ararsa sevinirim demiş. Beni arasın acil demiş hatta. Nazlıcan'dan Kaan Uncuoğlu'na acilen ara mesajı var. İyi akşamlar, iyi yayınlar canım kardeşim. Seni çok seviyorum, kendine dikkat et. Senden ailen tek isteğimiz iyi olup düzelmen, akıllı olman. İyi geceler sana. Edibak Barnağım'dan Aldırma Gönül şarkısı armağanım olsun demiş. Et Samsun Açık'ta yatan Emirhan Kaplan için demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Evet, yine gelen mesajlar şöyle var. Şöyle bakalım yine. Tamamdır. Şöyle bakalım ne vardı. Bu sonradan mı yazıldı? Onu görmedim. En son gelen mesaj okuduk mu acaba? Yayınlar, ben Gizem Olgun Çamur demiş. Çarşamba kapalı C5 koğuşunda yatmakta olan güzeller güzeli kız kardeşim Alina Olgun'a sesleniyorum. Prensesim, doğum gün kutlu olsun. Yüzün hep gülsün. Sen gül ki diyor. Dünya dönsün. Çünkü sensiz dünyanın bile anlamı yok. Yuşram yazmış. Seni bekliyorum. Seni çok özledik. Güzel kızım, iyi ki benim kardeşimsin. İyi yayınlar. Cemal Olgun C5 koğuşunda yatmakta olan prensesin güzel kızım Alina Olgun'a sesleniyorum. Seni çok seviyorum güzel kızım. İyi ki doğmuşsun, iyi ki benim kızımsın olmuşsun. Ailen doğrudan yanlısında her zaman dağ gibi arkamda, bunu asla unutma. Salı günü geleceğiz, seni çok özledik. Yarın bizi ara, iyi ki varsın güzel kızım. Murat Kurşun'dan Sevenler Gece Ölür adlı şarkı armağan olsun denmiş. Şöyle bakalım yine. Şurada da var mıydı? Vardı. Evet, selamünaleyküm, ben Can Alaca demiş. Uğur Özbölük, Samsun'da yatmakta olan Kerim Küçük kardeşime selamlar, sana ve ortamlarına selam olsun. Can kardeşim, seni çok özledik, tez zamanda görüşmek dileğiyle. Azer Bülbül'den Gurbet Hapishane şarkısı çalarsan seviniz demişler. Yine Çarşamba Kadın cezaında yatan Yasemin Demirtaş için sıradaki tüm güzel şarkılar armağan olsun. Can Alaca'ya yanlış hiçbir şey için sıkma canını, pazar günleri yakın demiş mesajda. Evet, bu şekilde gelmiş bu mesajda. Şöyle bakalım yine neler var. Tamamdır. Görüyorum mesajları. Senin miydi? Tamam, seninki hemen okuyalım o zaman. İyi akşamlar. C6 koğuşunda yatmakta olan canımın içi Ozan Özdağ için yazıyorum. Ailen her zaman arkanda. Bugün doğum günün belki yan yana değiliz diyor. Ama kalbimiz bir aslan parçası. İyi ki doğdun. Nice bizli yıllara doğum günü şarkısı istiyoruz demişti. Bunu okumuştum ben. Bu isteği okumuştum. Evet. C6 koğuşunda yatan aslan abim Ozan Özdağ, doğum günü kutlu olsun reis. Ben Mehmet Can, sen dik dur, bize yeter reis için diyor. Yazmayın okuyorum, okurken yazıyorsunuz. Reis için Adam Var şarkısı istiyoruz demişler. Tamamdır, şarkı listeme dahil olmuştu. Doğum günü kutluyorum C6 koğuşunda yatan aslan abim Ozan Özdağ için demiş. Doğum günü kutlu olsun reis. Ben Mehmet Can, sen dik dur demiş. Bize yeter reisim için Adam Var şarkısı armağan olsun denmiş. Et bu şekilde gelmiş bu mesaj. Tamamdır, mesajları görüyorum. Arkadaşlar, bu kulaklık isminden sonra atıyorum ya, daha önce yine söylemiştim, yine söylüyorum. Bunu ismi geçtik. Geçtiysek okuruz. Şöyle bakıyorum yine. İyi yayınlar, ben Bilge Olgun. Çarşamba C5 koğuşunda yatan güzeller güzeli kız kardeşim Alena Olgun'a sesleniyorum. Bugün radyoyu dinle demiştim. Sana kurban olduğum, bugün senin günün. İnşallah dinlemişsindir. Yüzün güldüyse diyor. Ne mutlu bana. Ablan dağ gibi arkanda, biliyorsun. Çok seviyorum seni. Çok demiş. Sen benim gözümde her şeysin demiş. Evet, ablasından Bilge Olgun'dan yollanmış bu mesaj. Tamamdır. Evet, yine şöyle bakalım arkadaşlar. Selamünaleyküm. A23 koğuşunda yatan eşim Yağız Çetin'e sevgiyle yolluyorum mesajımı. Bu biz annendeyiz, iyiyiz. Yarın babanla ordudan gelecek, size geçeceğiz. Aklım bizde kalmasın. Eyüp'ten Yeraltı şarkısı armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Evet, bu şekilde gelmiş. Sen şimdi attın daha. Ne zaman okunacak? Şimdi attın, hemen yazmış. Arkadaşlar, şu kulaklık isminden sonra bir şey atmayın diyorum. Bakın, yine anlatıyorum. Size kulaklık resmi atıyorum ya, o resmi attıktan sonra bir şey yazmayın, nokta koymayın, kalp koymayın ona. Sona düşüyorsunuz, beklemek zorunda kalıyorsunuz mesajlarınızı.
Evet, yine şöyle bakıyorum ben, Samsun Kapalı'da yatan eşim Ebru Yılmaz Kara Bulut'a ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır. Sabrın, özgürlüğün olsun, özgürlüğün olsun kurban olduğum. İlaki bir gün seni ellerimle ben alacağım oradan. Canım için seni çok seviyorum. Yarın Samsun'a gideceğim. Adliye için haberin olsun. Salı günü de gireceğim. Ömrüm yarın akşam üstü parayı yatırmış olurum diyor. Raviş güzel kadın Furkan'dan eşi Ebru Yılmaz'a Kara Bulut'a diyor. Furkan'dan eşi Ebru Yılmaz Kara Bulut'a gelsin diyor. Raviş güzel kadın. Evet, bu şekilde yazmış dinleyicimiz bu mesajı da. Evet, bu arada gözden kaçan var mı bakıyorum arkadaşlar. Okuduklarımı biliyorum, bakayım okunmadı demeyin. Ben okumuş olduklarımı biliyorum. Şarkılar zaten listeme dahil oldu. İstenen şarkıları yollayacağım. Şimdi iki tane bir çalalım da sonrasında diğer isteklere geçeceğim. Evet, hemen biletlerimiz devam etsin. Şöyle şarkı bir gelsin. Sonrasında biletlerimizde diğer şarkıyla, ondan sonra da diğer şarkılara, isteklere geçeceğim.

Evet, istenilen şarkılar vardı. Onları yolladık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, lütfen bekleyin. Ben elimden geldiğince herkese yetişmeye çalışacağım. Biraz yoğunluk var burada. Elimden geldiğince onlara yetişmeye çalışıyorum bir yandan da. Onu da hatırlatayım. Şöyle bakalım yine gelen diğer mesajlara. Onları okuyacağım. Görüyorum mesajlarınızı. Birazdan kulaklıkları yollayacağım size de. Gelen mesajlar var. Onlara bir yer vereyim. Hızlı bir şekilde. Sonrasında yine ben burada sizlerleyim. Şöyle bakıyorum. Yine gelen mesajlarda neler var? Tamam, gördüm. Selamünaleyküm abi, yayınlar, ben İsa Taşkın. Kardeşim, dostlarım Dinçer Çarıkçı, Recep Büyükdağ, Erdal Büyükdağ demiş. Anıl Yalçın, Ayhan Yazıcı, Sabri Akdemir, Miran Sayan, Nazım Bilgin. Beni tanıyan, selam hak eden tüm dostlara ayrı ayrı selam olsun. İsa Taşkın yollamış mesajı. Evet, bu şekilde gelmiş mesaj ve yine devam ediyorum diğer mesajlarla. Ne demişler? Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar olsun demiş. C3 koğuşunda yatan Bekir, Bahri Yıldırım ve Bektaş, Aziz Çıkla, Engin Aşan, Yunus Bahar, Emre Bahar, Can Ercan Aslan, Yakomoz Bahadır, Kaan Düzgün, başka koğuşlarda yatan dostum Şevkican Balcı, Aliş Topala, Emre Yanak, Sinan Kara, Mert Tekin, Hakan Kara, Yusuf Uruncu, Kubilay Yılmaz'a ve 6 koğuşunda dostlara Eyüphan'dan kader giymişsin. Armağan olsun diyor. Evet, bu arada selamünaleyküm, hayırlı yayınlar olsun. Ben C3 koğuşunda yatan Bekir Yiğit, can dostum Şevki Can Balcı'ya Recep'imden dostum şarkısı armağanım olsun denmiş mesajda. Bu şekilde yetinmiş, onlar için gidiyor. Ve yine gelen mesajlarda kolay gelsin abi, 11. koğuşta bulunan reisim Miran Sayal'a özlemle sımsıkı sarılıp büyük büyük öperim. Ben bu sensizlikte bu ızdırabı çekiyorsam gelecek senli günleri hatırlatırım. Hadi çık gel, midem bulanıyor. Benim al beni buradan Gülcan sağlam yollamış Miran Sayal'a. Evet işte onlar için gitti bu güzel şarkı. Bu arada yine sevgili bu kardeşim. Selamünaleyküm Murat kardeşim, yayınlar, ben Murat Orhan. Sıradaki tüm güzel şarkılar Ahun Koğuşu'nda kader birliği yaptığım kardeşlerim Ahmet Haşim Bektaş'a, Gençay Gençe, Miraç Alim, Sıkıldım Murat Aydın, Tersoy'a devam, Mert Cankaya, Tolunay Er Uzun'a, Bayram Ayar, Faruk Altundal, Bunat Bekar, Taha Baycan, Abdülkerim demişler. Evet, Abdülkerim Küçük, Erzurumlu Dadaş, Emre Hasan Karakaya, Ahmet Sait Babaoğlu ve ismini sayamadığım kardeşlere canı gönülden selamlar iletiyorum. Özgür günlerde buluşma üzere diyor. Dileğiyle Allah'a emanet olun demiş mesajında. Hanzade Restoran sevgili Murat Orhan'a da selamlar olsun. Oradan şu an dinliyorlarmış. Onlara da selamlarımı yolluyorum. Evet, yine gelen diğer mesajlar. Ben Samet Ayna, gönlümün sultanı olan sevdiğim diyor. Evet, sevdiğim kadına diyor. Nusena Çalık, anlamsız hayatımın anlamlı kılan tek güzel şey sensin. Tek gerçeğim, değişmeyecek tek cennetimsin. Güzel yarınlara az kaldı. İstek şarkım, feryadı, isyanım, Anatolian müzik demiş. Evet, bu şarkıyı bulmak zor olacak. Bakıyorum çalarken isminizi yine yollayacağım. Samet, tamam mıdır? Evet, şöyle bakalım yine gelen diğer mesajlara. Samsun cezaevinde yatan Mustafa Civelek için artık sensiz nefes alamıyorum. Beni bir ben bilirim, bir de yaradan. Bu şarkı sana gelsin. Şaban Gedik, olmazlarımsın. Ne zaman çalarsanız bekleriz demişler. Tamamdır. Rabia Hanım yollamış. Evet, eşini armağan ediyor bu güzel şarkıyı. Evet, onlar için gidiyor. Ve yine gelen diğer mesajlar. Şöyle bakalım. Tamamdır. Yollayacağım birazdan. Onu da görmüş bulunmaktayım bu arada. Onu hatırlatayım. Evet, hemen bir şarkı çalalım. Sonrasında yine ben buradayım. Kulaklıklar geliyor. Kulaklıklardan sonra bir şey yazmayın.

feryadın isyanım. Evet işte böyle güzel bir şarkı geldi. Tabii ki Samet Aynı ve Nursanası için gitti. Onlar için geldi. Evet şöyle bakalım yine mesaj kutuma. Başka İsmail Türk'ten Adam Var şarkısı abim Ozan Özdağ için çalar mısın? Ben kardeşim Mehmet Can demiş. Tamam kardeşim şimdi yollayacağım şarkıyı. Evet yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda yine mesaj kutuma. İyi yayınlar Bilgi Olgun yolluyor. Çarşamba kapalı C5 koğuşunda yatmakta olan diyor. Güzeller güzeli kız kardeşim Aleyna Olgun'a sesleniyorum. Kızım inşallah mutlu olmuşsundur. Yüzün hep gülsün. Kurban olurum sana. Sakın ağlama, mutlu ol. Ailen dağ gibi arkanda. Sen en ufak gözyaşında ben canımı veririm. Seni çok seviyorum. Tekrar doğum gün kutlu olsun. Murat Kurşun Sevenler Gece Olur şarkısı listeme dahil olmuş. Burada birazdan onu da yollayacağım. Etkilen mesajlar hala devam ediyor ve ben de mesajlara kulaklık resmi atmaya devam ediyorum. Kulaklık resminden sonra bir şey yazmayın. Sıraya alıyorum sizi. Evet şöyle baktığımda tamamdır, gördüm mesajı, şöyle bakayım yine, tamamdır, sana da kulaklık geldi. Kulaklıktan sonra bir şey yazmayın, beklemede kalın, sadece bekleyin, ben okuyacağım hepsini elimden geldiğince. Evet şöyle bir hemen geri çekiyorum mesajı, gelen diğer mesajlara. Şarkı ve istek bir anda gelmiyor arkadaşlar, tekrar söylüyorum, bugün pazar. Pazar haricinde diğer günler yollayabilirsiniz. Selamünaleyküm, ben A22 koğuşundan Nevzat Başkurt. Çarşamba Kadın Cezaevinde bulunan Sümeyya Nur Menteşe'ye ve yine Hacer Kandemir'e en kısa zamanda özgür günlerde kavuşmamız dileğiyle. Mektubunuz geldi, cevap yazdım. Sıla Şahin ve Samet kardeşimden Düştüm Bir Anda parçası armağan olsun. Tutku FM selamlar, ben Dinçer Çarıkçı. Başka koğuşlarda yatmakta olan dost ve kardeşlerime Farican Peköz'lere, Samet Çarıkçı'ya, Ozan Kurt'a, Samet Polat'a, Harun Mutlu, Erçin Topaç, Uğur Akın, Samet Yıldırım, Ünal Eker, Murat Tahan, Çaki Murat Karagüzel, Muhammed Beden, Yiğitan Kutbay, Arif Soydaş, Hasan Baydar, Mehmet Kabacı, Nazım Bilgi, Miran Sayal, Cumali, Ercan Büyükdağ, Faik Ustabaş demek istemiş. Abim Recep Büyükdağ için Mazlum'dan herhangi bir şarkı istiyoruz Murat abi. Sana selam olsun, iyi yayınlar. İsmini unuttum, dostlara selam olsun, kardeşlerime kusura bakmasınlar diyor. Yine selamünaleyküm, ben A22 koğuşundan Nevzat Başkurt, başka reis başta diyor. Reislerim Farican Peköz'lere, Dinçer Çarıkçı'ya, Arun Mutlu veya abilerim kardeşlerim Bekir Gökberk Aydın, Özcan Karakoç, Umut Can Koparan, Adem Çal, Nazım Bilgin, Tansel Yılmaz, Kubilay Yılmaz, Ozan Kurt'a, Ahmet Şahin ve Ufuk İşlere Yalnız Değilsiniz şarkısı armağan olsun. Dinçay'la diyor, Nevzat'ın çok selamları var. Eyvallah. Tamam, şarkıları aldım. Aleyküm selam. Onlara da selamlar olsun kardeşlerime. Şarkılar isteme dahil olacak. Biraz yoğunluk var. Şarkılar hemen çıkmaz. Bekleyebilirler. Ben Engin Gökçimen demiş. Engin Gökçimen. Abim Gören ile birlikte canımın kanımın olan Mücahit Haneci'ye, nazarındaki dostlarına, sevgi ve özgürlüklerine selam olsun. Bu şarkı can dostu abisinden Mücahit Haneci ve sevdiklerine armağan olsun. Ali Kılık'tan Yıkılma adlı şarkı armağan olsun denmiş. Selamünaleyküm, ben Yasin Kara. Samsun'da yatmakta olan abilerim, kardeşlerim, canlarım, başta Murat Çabuk, Anıl Yalçın, Bora Taşkın olmak üzere başka koğuşlarda yatan Gökhan İpek, Yağız Özbal, Efe Melih Kaya, Emre Kaya, Miraç Karakoç ve yine Caner Yalçın, Emre Eli Boler, Onur İhtiyaroğlu, Barış Akpınar ve Emirhan Keskinoğlu, Serdal Keleş, Emin Akduman, Furkan Aydın, Anılcan Esen Türk, Hasan Aslan, Osman Demirtaş, Barış Özel ve Kamil Kanca, Kerem Çelik Kanat, Emirhan Uzun, Murat Çayır, Aziz Efe, Sıpan Can Er, Yunus Korkmaz, Fırat Çataloğlu ve Akın Aksoy'a, Yasin Şişloğlu, Onur Ulu, Mert Utku, Aksoy, hepsine selam olsun. Eyüphan'dan Kader Gemisi şarkısı Murat Çabuk ve Anıl Yalçın abilerime de armağan olsun diyor. Anıl Yalçın'a selam olsun bu arada. Evet bunu söylerken aklıma ne geldi biliyor musunuz? Geçenlerde bir arkadaşım yine böyle mesaj atmış yayına. Arkadaşlar bu uzun bir liste atıyorsunuz ailelerinizde veya dostunuzda, kardeşinize atıyorsunuz, Murat abime atın diyorsunuz bunu. O yazarken yanlış yazıyor soyadlarını. Çünkü soyadlar çok farklı isimlerden oluşuyor ve o yanlış yazmış. Ben buraya attı, ben de aynı şekilde okudum ve sonra da dönmüş arkadaş, demiş ki isimleri yanlış okuyor Murat abi soyadları demiş. Esasında o yanlış yazmış. Murat abi ne olur benim
yazdığımı söyleme bana kızar diyor. Burada ben kötü oluyorum, onu da söyleyeyim. Arada kalıyorum. Onun için yazarken dikkatli yazın arkadaşlar. Soyadları ki ben çünkü burada ne yazıyorsa onu okuyorum. Yanlış yazıyor. Bazılarını biliyorum, düzeltiyorum. Tanıdıklarımı, soyadlarını bildiklerini düzeltiyorum. Ama yazarken artık K sözlük mü diyorlar, ne diyorlar? O açık otomatik olarak isim soyadları değiştiriyor arkadaşlar. Onun için dikkatli yazın ve tekrar tekrar kontrol etsin. Ona göre yazın. Sonra ortada beni bırakmayın bakın. Evet, eşim Ali Demirtaş için Gökhan Türkmen'den Yol Arkadaşım şarkısı çalmanızı rica ediyorum. Ve şu notu da iletmenizi istiyorum. Hayat bizi yeterli kadar zorlayabilir. Şartlar ne olursa olsun her zaman yanındayım. Seni seviyorum, çocuklarım ve eşim demiş mesajında. Bu şekilde yollamış. Tamamdır, şarkı listeme dahil olmuş zaten. Selamünaleyküm, ben Ömercan Tolgun. Samsun Kapalı'da yatmakta olan başta abim Murat Çabuk, Anıl Yalçın, Murat Aşkın, Miraç Karakoç, Yağız Özbal, Emre Eli Böler, Recep Altuntaş, Onur İhtiyaroğlu, Barış Akpınar, Hüseyin Kanlı, Fırat Çataloğlu, Emirhan Keskinoğlu ve Yunus Korkmaz, Can Er, hepsine selam olsun. Elbet bir günden kısa zamanda kavuşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Canlarım Güçlü Soydemir, Deli Çoban şarkısı Murat Çabuk, Anıl Yalçın, abime armağan olsun demiş dinleyicimiz. Bu şekilde yollamış. Evet, yine şöyle bakıyorum. Selam, iyi yayınlar Tutku FM 105 Samsun Tetibi Cezaevi Resul Dal Bey. Kara kızım, sana o kadar ihtiyacım var ki sesini duymak bile içimi kopan fırtınayı biraz olsun dindiriyor. Keşke bunların hiçbiri yaşanmasaydı. Bizi bu hallere düşürenler kimsenin canını yaktıkları acıyı yaşamasın demek isterdim. Ama adalet elbet yerini bulur. Benim tek isteğim bir gün yeniden yan yana olabilmek. Hayatım, her şeyim, kadınım. Kara kıza gelsin. En büyük aşkım sensin. Evet, bu şekilde iletilmiş. Tamamdır. Adam var, yollayacağım. Okudum ben. Oğuzhan Özdağ için demişti. Oğuzhan Özdağ için Mehmetcan yollamıştı. Burada yollayacağım. Evet, şöyle bakalım yine gelen mesajlara. Tamam arkadaşlar, birazdan yollayacağım. Kulaklık resmi oluyor mu arkadaşlar? A11 mi yazacaktın? Tamam, düzeltiriz onu en son. Şöyle ben sana kulaklık yolladım, bir şey yazma daha. Bekle. Evet, işte adam var şarkısı bir gelsin bakalım. Bir de şu iki şarkı yollayayım. Buradan bir iki şarkı olayım da aradan çıksın yani şarkılar.

0: Murat. Yayında Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Murat yayında.
1: Firari Saatler'desiniz.
2: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
3: İşte sevgili dostlar, bitirimiz devam ediyor. Bu arada yoğun bir tempo ve istek çok fazla arkadaşlar. Elimden geldiğince hepsine yetişmeye çalışıyorum. Bu şarkıları da salıyorum yavaş yavaş. Selamünaleyküm, ben Berkcan Turan'la birlikte yazdığım Yağız Kulcu, Engin Gökçimen'le, Gökçimen'le demiş, Engin Gökçimen'le Kadımut'ta yatan Hazar Çepni Mücahit Haneci abimize çok selam olsun. Ayrıyeten Kavak'ta yatan Halim Aktağ'a, Umut Mırık'a, Apo'ya çok selam olsun. Unutulmadığınızı bekliyoruz. Dilber Aydan Zorundayım şarkısı hepsine armağan olsun denmiş mesajda. İşte selamünaleyküm, ben Mustafa Dağcı. Samsun Tedbi Cezaevi 16. koğuşta yatan can dostum İmdat Kayaoğlu. A17 yatan dostum Enes Kayaoğlu için Seda Barcan'dan Dostum şarkısı istiyorum. Varlığın yeter elbet bir gün kardeşlerim demiş mesajda. Bu şekilde iletilmiş. Bu isteği okumadınız diyor. Bunu okumuştum ben de sen duymamışsın. Selamünaleyküm, ben A22 koğuşundan Nevzat Başkurt. Çarşamba Kadın Kapalı Cezaevinde bulunan Sümeyye Nur Menteşe'ye ve Hacer Kandemir'e en kısa zamanda özgür günlerde kavuşmak dileğiyle mektubunuz geldi. Cevap yazdım. Sıla Şahin ve Samet kardeşlerden Düştüm Bir Anda şarkısı armağan olsun denmiş mesajda. İşte şarkılar, istekler devam ediyor ve gelen mesajlar. Selamünaleyküm, ben Miraç Çoruh demiş. Miraç Çoruh, A12 koğuşunda yatmakta olan canım ciğerim hem çok özlediğim kardeşim Arif Soydaş kardeşime çok çok selam olsun. Allah'ın izniyle bu hafta halal olacak abi Samet Yıldırım'a, kardeşlerim Neco Bostan, Emir Şener, Özcan Karakoç, Şerafettin Dirican, Kadir Türkan kardeşlerime çok çok selam elbet bir gün kavuşmak dileğiyle. Buralar kimseye kalmaz. Ben Miraç Çoruh, A12 koğuşunda kader birliği yaptığım sevdiğim can dostlarım Nazım Bilgin ve Yusuf Miran Sayala, Görkem Efe Dirijan'a, Emircan Özdemir, Salih Efe, Çelik Kanat, Fatih Bilgin, Batuhan Güzeloğlu, Kaan Sekmenoğlu kardeşlerime ve ismini unuttuğum dostlarımla kusura bakmasınlar, özür dilerim. Hepiniz ilk önce birbirinize, sonra Allah'a emanet ediyorum. Aslan yürekli kardeşlerim elbet bir gün özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle diyor. A11 yazacaktım diyor. A11 koğuşuna demiş. Miraç Çoruh yollamış. A11 koğuşuna kardeşlerine, dostlarına yollamış bu mesajı dostlar. Evet, bunu da iletmiş olduk. İyi yayınlar, ben Bilge Olgun. Kolay gelsin Murat abi. C5 koğuşunda yatmakta olan prensesim Aleyna Olgun. Doğum günü kutlu olsun. Onu çok seviyorum. Abi senden kardeşim doğum gününü kutlamanı istiyorum abisi olarak. O bugün radyoyu dinliyor. Çok duygulandı biliyorum. Çok özledim. Aleyna'm, seni yarın aramanı bekleyeceğim. Kurban olduğum Murat Kuş'un Sevenler Gece Olur şarkısı benden kardeşime gelsin. Abisi olarak Aleyna Olgun kardeşimin doğum gününü enişten dileklerini kutluyorum. Onu da yazmış buraya ben okuyayım diye. Aleyna. Evet, ben bunu zaten kutlamıştım. Tekrar kutlayayım. Sevgili kardeşim doğum günün kutlu olsun. Bu arada nice mutlu yıllara özgürlüğün inşallah olur. Ailene bir an önce kavuşursun. Bir dahaki doğum gününde de ailenle geçirirsin. Aleyna Olgun kardeşimin doğum gününü kutluyorum. Eyvallah. Okuyacağız. Ayşe Sevim.

Evet, ben Büşra kalbim olan adam diyor. Polat Bıçak için Murat Göğebakan'dan öyle ki hasretimsin şarkısını rica ediyorum. Telefonun başında sesini duymayı bekliyorum. Senin sesini özledim ve seni çok seviyorum canım içi demiş. Büşra yollamış. Kalbim olan adam Polat Bıçak için gelsin denmiş. Tamamdır, onlar için gidiyor. Evet, yeni gelen mesajlar var. Onlara da kulaklıkları yolluyorum. Bir şey yazmayın arkadaşlar. Kulaklıklardan sonra ben onlara kulaklık yapıyorum. Sıraya koyuyorum size. Yine yollayacağım size mesajlarınızı. Tamam, gördüm mesajı. Yolladım. Tamam. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Biraz yoğunluk var demiştim. Şöyle bakalım yine neler var. Yine Elif Bektaş'tan Bafra Kapalı Cezaevi CB koğuşundaki Murat Sarıöz'e armağan olsun. Gecenin tüm güzel şarkıları Elif Bektaş'tan Bafra Kapalı'da cezaevindeki CB koğuşundaki Murat Sarıöz'e armağan ediyor. Tüm güzel şarkıları onlar için gidiyor. Evet, buradan aramayın arkadaşlar. Buradan cevap veremiyorum. Bilgisayar bu. Nasıl cevap vereyim? Evet, şöyle baktığımda yine sevgili dostlar. Evet, işte ne diyeyim, bir şey diyemiyorum. Tamam, birazdan yollayacağım bunu da. Şu arada şunda bir ilgilenim ben. Evet, hemen şöyle bakalım yine. Zorundayım adlı şarkı istenmişti. Zorundayım şarkısı bir gelsin bakalım.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Firari saatlerdesiniz.

0: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Firari Saatler'desiniz.
2: Evet dostlar, devam ediyoruz. Bu arada yine şöyle bir mesaj kutuma bir bakıyorum arkadaşlar. Evet, baktım bile. Evet, kolay gelsin, ayın ayınlar olsun. Samsun T-Tipi 22. koğuşta yatan eşim Turan Çam. Sen orada başını daima dik tut. Sakın yalnız olduğunu düşünüp içini kapanma. Ben dışarıda senin adını, sevgini ve bize ait ne varsa hepsini gururla, titizlikle taşıyorum. Her sabah seninle uyanıyorum. Her gece senin hayalinle uyuyup dalıyorum. Sen benim 17 yaşım, 26 senemsin. Geleceğim dair en güzel umudumsun. Seni seviyorum kocam. Her şey daha da güzel olacak. O günler dört gözle bekliyorum. Kalbim eşim Gülsevim Mustafa Yılmaz, Mustafa Yıldız Doğan'dan Sen Gel şarkısı çalasını seviniz demişler. Selamünaleyküm. Samsun Açık'ta yatan ben Burakcan Altun. Öncelikle reisim Recep Büyükdağ, kardeşim Erdal Büyükdağ, diğer kardeşim Kerem Kılıç, kapalı yatan Aysun Büyükdağ, Eda Büyükdağ, Çiğdem Pars, Özgürlük Çatısı Altında Buluşmak Dileğiyle Paşa Gönlüm Şarkısı Armağan Olsun denmiş mesajda. Evet, yine gelen diğer mesajlar vardı. Şöyle bakalım yine. Selamlar, ben Ataken Kütükoğlu. Ataken Kütükoğlu demişler. Orçun A27 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Cemil Kütükoğlu ve beraberinde Ahmet Durmuş, Osman Demirtaş, Erhan Yılmaz, İbrahim Aslan, Mustafa Kurta, Mustafa Göz Barış'a, Aktaş'a, Fehmi Şenoğlu, İzzet Polat, Can Göçer, Yaşar Gezici, Yener Dündar, tüm kardeşlerimize de selam olsun demiş. Yüreğinden Tut Benim şarkısı Armağan Olsun demişti. Bu şarkıyı yollamıştık. Onlar için gitti. Okundu. Evet, Nevzat Başkun'un istekleri okundu arkadaşlar. Tekrar sormayın lütfen. Yazamıyorum buradan. Yasak var. Evet, şöyle bakalım yine. Selamünaleyküm, ben Ece Dağlı. Samsun T-Tipi cezaevi A16 koğuşunda yatan canım eniştem İmdat Kayaoğlu için Hüseyin Kağıt'tan Dünya şarkısı armağan ediyorum. Güçlü kal, bu günler geçecek. Seni seviyoruz, her zaman yanındayız. Kavuşacağımız günü umutla bekliyoruz. Umudunu kaybetme, elbet bir gün demiş mesajında. Evet, bu şekilde iletmiş. Evet, gelen mesajlarda tabii ki bu arada. Evet, yine bakalım şöyle. Ayrıca demişler Erkan Şirin'e, Bafra kapalı yatan yeğenim Furkan Adem Kara Aslan'a, Fatih Kara Aslan'a selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum demiş. Evet, Murat Orhan yollamış, mesajı iletmiş. Onlar için armağan olsun denmiş. Tamamdır. Evet, yine şöyle baktığımda, abi Murat Tağan ve abilerime, kardeşlerim, dostlarımın şunu bilsin. Beraber güleceğiz, söz veriyoruz size. Vuslat yakındır. Şakoba'dan gölge haramileri gelsin hepsine demiş. Murat Tağan ve abilerim, kardeşlerime, dostlarıma demiş. Tuncay Tağan yollamış bu mesajı. Evet, yine iyi akşamlar Murat amca. Ben Eymen Ege Uludoğan. Babam Gökhan Uludoğan'a sesleniyorum. Çünkü canım babam, kavuşmamız az kaldı, bir ay sonra kavuşacağız. Seni çok seviyorum. İyi yayınlar Murat oğlum. Ben Ayşe ablan, Gökhan Uludoğan annesiyim. Canım oğlum, biraz daha sabret. Seni çok seviyorum oğlum. Biraz daha sık dişini, Eymen'le günleri sayıyoruz, öpüyoruz seni demişler mesajında. Evet, yine selamünaleyküm demiş. Tamamdır, onu da gördüm. Evet, şöyle bakalım yine. Merhabalar Firari Saatler, adışıma bütün kader mahkumuna selam olsun. İstanbul'dan Murat Erişti, her gün olduğu gibi bugün de sizi dinliyorum. Çarşamba cezanda olan İknur Tibet'e ve Aleyna Olgun'a selamlar. Bu arada Aleyna kardeşim doğum günü, Rabbim uzun ömürler nasip etsin, sevdiklerine inşallah. Bu parçam İknur Tibet'ten sana gelsin. Allah'a emanetsiniz, Ahmet Kaya'dan doğum günü kutlu olsun şarkısı armağan olsun denmiş mesajda. Evet, bu şarkıyı çalmıştık zaten o zaman kutlama yaptığımda. Yollamıştık. Tamamdır. Var mı bakıyorum yine tekrar. Kavak Açık cezaevinde yatmakta olan İbrahim Korkmaz ve kardeşlerine Yavuz Görücü ve kardeşim Mecit Özçelik, Baran Eroğlu, Serdar Büyükdağ, Emre Büyükdağ, kardeşlerime Ayhan Güneri, Sertan Sert, Mustafa Kıyak, Yine Mehmet Çağdaş, Hakan Polat kardeşlerime ve kader mahkumlarına gelsin denmiş. İbrahim Korkmaz yolumuz. Selamlar olsun ona da. Yine sevgili Ercan kardeşime selamlarımı yolluyorum. Tamamdır. Gördüm. Eyvallah. Evet. Bakıyorum şöyle yine. Evet, kader gemisi istenmişti. Şarkıyı yolluyorum.

bunlar istenilen şarkılardı. Biz de onları yolladık arkadaşlar. Yine istekler var. İsteklerle devam edeceğiz. Bu arada yine gelen mesajlar. Selamun aleyküm. Ben Ece Dağcı. Samsun Tedbi Cezaevi 16. Koğuşta yatan canım eşim İmdat Kayaoğlu için Hüseyin Kağıt'tan Dünya şarkısı. Armağan ediyorum. Güçlü kal. Bu günler geçecek. Seni seviyorum. Her zaman yanındayız. Kavuşacağımız günü umutla bekliyorum. Umudunu kaybetme. Elbet bir gün diyor. Mesajında dinleyicimiz bu şekilde yollamış. Evet, merhabalar Küboş'um, nasılsın, iyisindir inşallah. Biz iyiyiz, sıkıntı yok, her şey yolunda. Seni çok seviyorum, sen benim her şeyimsin. Bizi kafana takma, her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya Bela Olurum şarkısı. Tüm güzel şarkılar armağan olsun denmiş mesajda. İyi yayınlar demiş yine mesajında Tutku FM. Şöyle bakıyorum, bunu biraz önce yollamıştın. Tutku FM 105, iyi ki varsınız. Her notasında seni bekleyen bir yüreğin sesi var. İyi sandıklarımız aptal yerine koydu bizi. Hasret bazen bir ömür sığıyor. Bir gün o demir kapılar açılacak. Göz göze geldiğimiz an bütün acılar geride kalacak. O güne kadar dualarımda kalbimde seninle. Bu güzel türküyü çok özledim Resul Dal Bey'e. Onu her nefesinde özleyen kara kızdan gelsin Rabbim. Bize hayırlısıyla kavuştursun. Seni çok seviyorum adam. Bu şarkı sana gelir. O yar gelir. Sana gelir, gelir. O yar gelir. Kim söylüyor bunu? Kara kız. Evet, yine Samsun Kapalı 10. Koğuş'ta Sait Babaoğlu'na diyor. Seni çok özledim. Şimdiden görüş gününü iple çekiyorum. Her şeyim, ömrüm, iyi ki varsın. Eyüp'den Ömrüm adlı şarkı armağan olsun demiş dinleyicimiz. Evet, onlara yollayacağım. Ben Gizem, Samsun Tetibi Kapalı Cezaevinde yatan Tuncay Sönmez'e selamlarımı iletirim. Seni çok özledim. Sevgilim, beni merak etme. Ben iyiyim. Her zaman yanındayım. Unutma. Ali Firu İhtilal şarkısını Tuncay Sönmez'e armağan ediyorum demiş mesajında dinleyicimiz. Et bu şekilde gelmiş. Ama bu arada istekler var, şarkılar var. Onlarla devam ediyorum. Onu da söyleyeyim. Bir yandan da onları yetiştirmeye çalışıyoruz tabii ki haliyle. Evet, neler var? Evet sevgili dostlar, şöyle bir şarkı, şu şarkı bir gelsin. İki tane şarkı vardı yine istenilen şarkılarda. Sanma Sen Gidince ve Ya Sen Gel ve Paşa Gönlüm ve diğer şarkılarda listeme dahil oldu. Onları da yollayacağım sırayla. Diğer şarkıları da listeme dahil ettim. Onlar da geliyor arkadaşlar. İşte iki tane daha gelsin.

Artık eskisi gibi değilsin bana. Gözlerin başka, dilin başka hitapta. Artık eskisi gibi değilsin bana. Sözlerin yavaşça haddini aşmakta. Zamanla düzelir diye beklemeye gerek yok. Aşığım görmüyor musun diye eklemeye gerek yok. Al sen bu sevgiyi yerin dibine sok. Dedim ya artık.

Artık eskisi gibi değilim sana. Nefesim nefesine değmesin istiyorum. Artık eskisi gibi değilim sana. Gözlerim gözlerine bakmasın istiyorum. Seni deli gibi severken geldiğim duruma bak. Aşk ile çektiğimiz resimleri gözünü kırpmadan ellerinle yak. İşte bu senin eserin. Şimdi git başına gurur taçları tak. Sen beni yalnızlığın denizine bırak. Otur, otur da denizin beni...

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Firari Saatler'desiniz.

İşte şarkılar bunlar geliyor bu arada. Gelen diğer mesajlar var. Onları da yolluyorum arkadaşlar. Evet, yine istenilen şarkılarda ben Ömercan Tolgun, Samsun Kapalı Yatan başta abim Murat Çabuk, Anıl Yalçın demişti. Bunlar için de şarkı istemişti. Güçlü Soydemir'den Deli Çoban şarkısı istemişti. Onlar için gidecek bu güzel şarkım. Sonrasında yine diğer şarkılarla devam edeceğiz. Gelen mesajlar var. Onları da yollayacağım. Bu arada yine Serap Sağlam'dan abim diyor. Yusuf Küçük Ağa'ya sevgi selamlarımı iletir misiniz demişler. Evet, bu şekilde yollamış. Serap Sağlam'dan Yusuf Küçük Ağa'ya sevgiler, selamlar gelmiş. Evet, onlar için de gidiyor. İşte şarkım gelsin, sonrasında buradayım ben yine.

0: yayında Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
0: Murat yayında.
2: İşte yüz gelir geliyor Uygar Doğanay. Karagız'dan Resul Dalbey'e armağan edilmişti bu şarkı.

Evet, demişler ne demişler şöyle bakalım yine ben gördüğüm kadarıyla, ama şarkı ve istek bir anda bu pazar günleri olmuyor, hafta içi oluyor çünkü yoğunluktan dolayı onu yapamıyoruz zaten, burada herkes o şekilde bekliyor ama üst üste şarkıları da koyup çalamıyorum yani mesela ondan dolayı. Onun için ne yapıyorsun, beklemek zorunda kalıyorsun, şarkılar sıraya listeme dahil olmuştu, onlar için gidecek. Ama ben isteği bir daha okuyacağım bu arada. Eşim Ali Demirtaş için Gökhan Türkmen'den Yol Arkadaşım şarkısı çalmanızı rica ediyorum ve şu an notu iletmenizi istiyorum. Hayat bizi yeterli kadar zorlayabilir. Şartlar ne olursa olsun her zaman yanındayım. Seni seviyorum, çocuklarım ve eşin demiş mesajında. Evet, şarkıda listeme dahil olmuştu. Onu da yollayacağım. Sırayla gelecek arkadaşlar. Evet, şöyle baktığımda yine mesaj kutuma gelen mesajlara. Selamünaleyküm abi. Hayırlı yayınlar olsun. Senden ricamız diyor. İyi yayınlar. Ben Nur Sena. Buffalo'da yatmakta olan Can, eşim Yunus Can Köse için yazıyorum. Seni her şeyden çok seviyorum. Beni düşünme. İyi olmaya çalışıyorum. Şu anda Uğur abimle oturuyoruz. Herkesin çok çok selamları var. Sen eksiksin ömrüm ama her zaman kalbimdesin. Ta ki seni çok özledim. Kurban olduğum, kendine iyi bak. Yarın aramını bekliyorum. İyi geceler, tatlı rüyalar diliyorum sana canım demiş mesajında. Nur Sena yollamış. Buffalo'da yatmakta olan Can, eşim Yusuf Can Köse için gelsin demişler. Onlar için de gidiyor. Şarkılar geliyor arkadaşlar.

Murat yayında. Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

İşte sevgili dostlar, iyi yayınlar. Murat Bey, iyi ki varsınız. Ben karı kız her şeyim Resul Dal Bey'e. Sesini, kokunu, gülüşünü, sana dair her şeyi öyle çok özledim ki. Resul, sana o kadar ihtiyacım var ki bunu kelimeler anlatamıyorum. Ne olursa artık gel demiş. Ne olursun artık gel. Bu hasret bitsin. Seni beklemekteyim. Hiç vazgeçmedim. Geçmeyeceğim de diyor. Hep senin kara kızın olarak kalacağım. Müslüm Gürses'ten Senden Vazgeçmem şarkısı armağanım olsun demiş mesajında. Evet, yine Asena Vanlıoğlu, Bahadır Taflan, Elbet Bir Gün, Özgü Günlerde Olmak Dileğimle, Azer Bülbül'den Başaramadım şarkısı armağanım olsun demiş mesajında. Evet, yine bu arada sevgili dostlar, yine şöyle baktığımda mesaj kutumuza, tamam. Ben Samet Aynan, gülüşüyle dünyaya güneş doğduran, gönlümün sahibi, yüreğimin limanı olan sevdiğim kadın Nursena Çalık, umutlarımın sahibi, yarınlarımın gerçeği olan sevdiğim, seninle el ele umut dolu yaşamlara ettiğim duanın kabul olması, yeryüzünün gelmiş halisin, seni çok seviyorum demiş. Samet Aynan yollamış mesajı. Evet, onlar için gidecek. Evet, istenilen şarkılar var. Onları yollayacağım. Bu arada öncelikle listemle, bu arada sevgili Merdo kardeşime buradan selamlar yolluyorum. Uğur Demiröz, Samet Aynan, Berkan Sandıkçı, Bekir Yiğit'e, Miran Sayal ve Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu ve Arda Rengin kardeşime selamlar, sevgiler olsun Arda'ya. Evet, babasından da Bülent Rengin ve annesinden de Arda Rengin'e selamlar, sevgiler var ve dostlarına, kardeşlerine de selamlarını yollamış. İşte güzel bir şarkı var. Şarkıyı yollayacağım. Sonrasında yine devam edeceğiz şarkılarla. Ben buradayım vallahi.

Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Murat yayında. Ferrari saatlerdesiniz. Arabeskin en iyisi. Tutku FM.

Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Murat Yayında Ferrari Saatler'desiniz.

İşte sevgili dostlar, böyle güzel bir şarkı geldi. Evet, yine istek var. Selamünaleyküm demiş. Ben Tunağan Uçar diye yollamış mesajı. Evet, selamünaleyküm. Ben Tunağan Uçar. A18 kolunda yatmakta olan Burak Orbay, Mertcan Yiğit'e, Enes Yıldırım kardeşim, Mertcan'ım sessizlik koyuyor bana. İnsanlar asla olmayan yalanlara inanmış, gerçeğin peşine düşmüyorlar. Seni seviyorum. Onlara buradan Eyüp Han'dan Sen Olmayınca şarkısını armağan ediyorum demiş dinleyicimiz mesajında. Tamamdır, şarkı listeme dahil oldu, birazdan gelecek. Güzel bir şarkı var, hemen onu yollayacağım. İstek üzerine gelen şarkılar. Ölü bir ağırlık var.

0: gördüm.
1: Murat yayında.
2: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.

Güneş'te sevgili dostlar bitimiz devam ediyor. Biraz önce okudum, duymamışlar herhalde. Tamamdır, yollayacağım. Öncesinde şunu okuyayım. İyi yayınlar kardeşim, ben Nurgül demiş. Çarşamba cezaevinde misafir olan yol arkadaşım, nefesim Sudenaz Ateş'e sesleniyorum. Her şey yolunda, kalbim az sabır, güzel kokulum, aklım hep sende, seni çok çok özledim. Fatih Bulut demişti. Engel çıktı şarkısı sana ve güzel kızlarıma gelsin demiş mesajında. Et Müslüm'den yollayacağım bu şarkıyı sizlere. Evet, yine gelen mesajlarda iyi yayınlar. Kavak Açık cezaevinde D7 koğuşunda yatan Furkan Büyük. Biliyorum çok merak ettin. Kaba Oğuz şenliğine gittik. Çekmedi. Tel müsait olamadım. Konuşamadık. Çok üzgünüm. İyi geceler canım içi. Notu ile Uygar Doğanay'dan hasret şarkısı Armağan Olsun denmişti. Şarkıyı da yollamıştık. Şimdi o şarkı geldi. Onlar için gitti bu güzel şarkımız. Tamamdır. Bu şekilde geldi. İstenilen şarkılar vardı. Bu Kara Kız'ın isteğiydi galiba. Evet. Senden vazgeçmem. Rica ederiz. Ne demek? Sevgili kardeşim Samet Ayna, ona da selamlar olsun. Bu arada Samet Ayna, şöyle baktığımda, selamünaleyküm, ben Samet Ayna, Mehmet Aslan, Cengiz Han Sözücü, Emrah Tuğran, buradan kral abim Uğur Demiröz'e, abilerim, kardeşlerime Uğur Vural, İbo Şeker, Sercan Tokaç, Tuncay Acar, Berat Dişikara, Savaş Beldek, İbo Şeker, Batuhan Aksu, Berat Dişikara, Recep Dişikara, Can Altuntaş, Anıl Torunoğlu, Mesut Can Asma, Mert Can Asma, Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Gökhan Saf, Kadir Birinci, Salih Çelik, Kanat Miraç, Doğan ve Efe, Kıl Barış, Temel Hüseyin Temel, Barış Semiz, Berkay Sözkesen, Berat Sözkesen, Bahadır Taflan, Yakomos Taflan, bizi seven sayan tüm dostlara selam olsun. Gökhan Doğanay, Paşa Gönlüm şarkısı, armağanınız olsun kral ve kardeşlerine. Biraz önce çalmıştım bu şarkıyı ama, onu da söyleyeyim. Samet, programın sonuna doğru onda vedamı edebilirim ama bekle, tamam mı? Evet, yine gelen bir mesaj vardı. Çalmadın mı? Çalacak şimdi. Şey alacak. İyi yayınlar Murat Bey demişti. Kara kız, neler gördük şu hayatta, nelere yuttuk sabırla. İçimizdeki derin kuyular var, gözümüzde buğular. Yine de umudumuz tam, insan zamanla her şey alışıyor. İşte acını bile son kullanma tarihi var. Aklım hep sende, kendine çok iyi bak. O canda benim canım var, asla unutma. Ben kara kız, her şeyim, sevdiğim adam Resul Dal Bey'e, seni çok seviyorum. Ayna, sen de unutma beni demiş. Müslüm Gülses'ten Vazgeçmem adlı şarkıyı istemişti. İyi oluyoruz şarkıyı, sonrasında ben buradayım yine.

0: sensiz doğan güneş batsın. Bu dünyada tek gayemsin. Canım yok kanamaksın.
1: Firari saatlerdesiniz.
2: Yine bir istek var. İyi geceler, iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. A20'de diyor. A20'de olan eşim Burakcan Aslan. Aşkım yoldayım. 23'te kalktı diyor. Sabah 10 gibi gelmiş olacağım. İnşallah kurban olduğum. Kocam seni çok özledim. Yarın kavuşacağız inşallah. Şu an sana geliyorum. Mutluluğumun tarifi yok. O sımsıcak kalbinle sarılacaksın. Beni kalbim, ruhum, iki varsın. Seni çok seviyorum. Adamım, akşamın güzel olsun. Murat abi, sevmenin zamanı yok şarkısı. Orhan Gencebay, Sibel Can. Şarkısını yollarsan seviniz demişler. Tamamdır, şarkı hazır, yollayacağım şimdi. Selamun aleyküm demişler. Bu arada selamun aleyküm Murat Bey demiş. Ben Samsun T tipi kapalı cezaevinden Resul Dal Bey. Bu gece bu şehri yakmaya geldim. Ama bil ki yanan şehir değil, sensiz geçen günlerim. Kara kız, her şey hayatım, kadınım, aramızdaki mesafeler ne kadar uzun olursa olsun kalbim her gece sana geliyor. Bu şarkı seni bir an bile unutmadığımı bilmen için Resul Dal Bey'den Ömrüm Kara Kız'a, Hüseyin Kağıt'tan Şehri Yakmaya Geldim şarkısı armağanım olsun demiş dinleyicimiz. Et bu şekilde yollamış mesajı. Tamamdır, şarkı hazır, onu da listeme dahil etmiştim, onu da yollayacağım. Öncesinde sevgili dostlar, şöyle bakıyorum ben. Sevmenin zamanı yok gelsin, sonrasında Yakmaya Geldim gelsin, sonrasında da vedamızı gerçekleştirelim.

yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Arabeskin en iyisi Tutku FM.

sebepler zincirinde aşktan yana ne varsa yüreğine serseydim. Günlerine yıl oldum, yıllarını asırdım. Hiç yazmadığın şiir, çözemediğin sırdım. Ayağının altında

0: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
1: Murat yayında.

Evet sevgili dostlar, veda saati, veda dakikası geldi. Cumartesi ve pazar buradayız biliyorsunuz sevgili dostlar. Vallahi yoruldum bu arada, onu da hatırlatayım. Öncelikle sevgili Merdo kardeşim, Uğur Demiröz'e, Samet Aynay'a, Berkan Sandıkçı, Bekir Yiğit'e, Miran Sayal, Yasinay, Hamdi Samet Mutlu'ya, Arda Rengin'e, kardeşlerime selamlar sevgili olsun. Samet Polat'a ve yine Hakan Polat'a da ve Uğur Akın'a ve yine Murat Tağan'a selamlar olsun. Ve Samet Yıldırım'a da tekrar selamlarımı yolluyorum. İbrahim Korkmaz kardeşime ve yine tüm dostlarımıza selamlarımız, sevgilerimiz olsun. Sevgiler yolluyorum Samet Aynay'a ve yine Berkan Sandıkçı'ya da, Mustafa Pak'a da selamlar olsun. Hepsine ayrı ayrı güzellikler olsun. Benden onlara gitsin şarkılar. Evet valla yoruldum da aklım çalışmıyor desem yeri var bu arada. İşte güzel bir şarkıyla vedamı gerçekleştireceğim. Samet Aynay istemişti şarkıyı. Ona yollayacağım sevgili kardeşime ve dostlarına gidecek bu güzel şarkımız. Onlara armağan olsun. Sevgili Merdo. Merdo'yu unutmuş değilim. Ona gidiyor özellikle. Yine sevgili evet kardeşim Fatih Demet, selamlarımı yolluyorum ona da. Evet, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Ben kaçtım şarkıyla veda edeceğim. Paşa gönlüm. Ardından da başım seninle dertte var ya.

ne demiş, bir şey söylemiş anlayamadım. Senin de başım dertte, o kendini biliyor demiş. Ben bu şarkıdan sonra o şarkıda geliyor listeye dahil ettim. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla, her şey gününüzce olsun. Allah'ın bir an önce sevdiğinizi kavuşun. Hadi bakalım, bay bay.

Evet, senin de başın dertli şarkısı Burakcan Aslan için gelsin demiş. Eşinden armağan olsun demişler. Selami Şahin, senin de başın dertli adlı şarkı onlar için gidiyor.

nefes almak, unutulmak, inan bana yok olmak. Söyle aşkım senden uzak ne fark.

0: Annen bana varoş demiş. Baban delikanlı çocuk ama merdüş demiş. Varoşum, birileri memleketin kaymağını yerken ülkem yaşamalı demiş. Berduşum, onlar memleketi bir çek karnesi gibi görürken ben dere tepe dolaşıp gönüllere sevgi suyu taşımışım. Ve aşığım, bileğimde kavgam, yüreğimde sen, ölümüne şeref nöbeti beklemişim. Bir Allah'a başım eğmişim, bir seni çok sevmişim. Bu sevda benim, bu kavga benim, bunu bilmiş, bunu söylemiş.
1: Adım çıkmış yersiz yurtsuza, minnetim yok hain kan.

yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerini özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrünün uçurumlarında. Seni anlıyorum. O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar. Hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer kopartmışlar bütün çiçeklerini.

yaprak döken gençliğinin satır aralarında. Altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğunun baş harflerisin. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlama?

tatlı günlerimiz oldu elbette, acı tatlı günler.

Ölüm bana yakın. Canım burnumda. Ölmekten falan da korkum yok ha. Aklım anamda, aklım yavrumda. Yeter felek, bırak şu yakamı. Benle uğraşma.

İşte bir tane bizi yaradan Allah da bir tane. Yeryüzünde de insan çok ama senin gibi kalleş de bir tane, başka yok.